0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresiz sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1.55.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrına.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1 103 104.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün, çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin

0: her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Karanlıkları yırtarak ufkun en doğusuna düştü günün ilk ışıkları. Fajr'la uyandı ilk gün. Baharla diriliş gibi, hayata ilk merhaba gibi. Taze bir günün başlangıcıdır şimdi. Nebi'nin gözünün nuru olan namazla aydınlansın şimdi yer ve gök. Senin de vücut ikliminde başlasın tan yeri ışımaya. Karanlığın çöktüğü nefsinin ufuklarını sevgilinin gözünün nuru aydınlatsın. Vakit, seher vakti. Cihanın tüm zerreleriyle iştirak ettiği bu seher şölenine sen de katıl. Gül ile bülbülün zarına, kainatın zikrine sen de ortak ol. Aleme rahmet saçılırken kendini mahrum etme bu ilahi sağanaktan. Rabbin gecenin içinden gündüzü çekip çıkarırken şahit ol buna sen de tüm mahlukat gibi. Zira meşhud olan andasın. Çıkar at içindeki karanlıkları. Çöz şeytanın bağladığı gaflet düğümlerini. Kurtul nefsinin prangalarından ve bahanelerinden, tuzaklarından. İşte Rabbin seni karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Ona şükretmeyecek misin?

Seherin serinliğinde sabah meltemleriyle tanıştır yüzünü. Rahmet damlalarıyla ıslat yüreğini. Tatlı uykundan afak ve enfüsü inleten şu ilahi çağrıyla uyan.

herkesin uyuduğu anda sen uyan. Diril, kalk ve inşaya başla dininin direğini. Nebi'nin dünyadaki her şeyden daha sevimli bulduğu o iki rekatlık zaman kadar çık zamanın dışına. Onunla buluş, onunla ol. Haydi. O seni çağırıyor. Secdelerle güne merhaba de. Her yeni günün başında temizle içinde biriktirdiğin tortuları. Her gün güneş doğmadan önce sen yeniden doğ. Haydi, vakit, sabah namazı vakti.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mü'min Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhari İman 7, Müslim İman 71-72.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
1: Kork o mahkemeden ki hakimin kendisi şahit. Fatih Sultan Mehmet.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: içine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.

haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali.

0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız, sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Müslim Zühd 9, Tirmizi Kıyamet 58, Libas 38, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Radyo Nida. Hayatın sırrını anlatıyor.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep? Nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Kalbi yaşatan zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: çiçekler onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bakara Suresi 255. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kulun tevbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Buhari Davat 4, Müslim Tevbe 1-7-8.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Zümer Suresi 61. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse sabah ve akşam mescide, camiye giderse, her gidişinde Allahü Teala onun için cennette ziyafet hazırlar. Buhari Ezan 37, Müslim Mesacit 285.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz. Ebu Davud Salat 50, Tirmizi Salat 166.

0: Reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.
6: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Lida 107.3.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ya. Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Bütün mevcudatın yegane yaratıcısı. Sen melikler meliki. Sen yüceler yücesi. Alemlerin sahibi. Allah Celle Celaluhu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amende ise ahesteyim. Bu son ben artık, iman ile, iman ile belki son nefesteyim.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, ezan 30, Müslim, mesacit 249.

0: Bir reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
2: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
1: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
2: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr suresi 18. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Buhari, Ezan 9:32, Müslim, Salat 129.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
1: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 205.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

gün olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can ten evinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım. Amin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

Nice yıl asır oldu, uzak senden insanlık. Doğmaz mı bize şafak, her yer bize karanlık. Bahara ermez kışlar, cemreye durmaz artık. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Dayanılmaz hicranın, yürekler pare pare. Lokman ol firakınla, bu derde sen ol çare. Katre katre hayat son dağlanan sinelere. Gel, bırakma bizi ahyara Muhammed'im. Gel, bırakma bizi ahyara Muhammed'im.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle, vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrına.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, dua 29.384.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
9: Reklamları dinlediniz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır buyurmuştur.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: O nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
1: Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa, cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Seninle düşmanlarımı yendim. Beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen ölümsüz olan dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler. İmam Ahmet 2748.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde Sübbuhun Kuddüsün Rabbul Melaiketi ve Ruh, Allah çok yüce ve çok mukaddestir, tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir derdi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiüs-Sagir 6580.

0: Bir reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: "Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?" Enbiya Suresi 10. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "Cuma gününde bir zaman vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir." Buhari Cuma 37, Talak 24, Davat 61, Müslim Müsafirin 166-167.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaad ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Nur Suresi 34. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Günlerinizin en faziletlisi Cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salat selam getiriniz. Zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur. Ebu Davud, Salat 201, Vitir 26.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar.

0: Çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
1: Reklamları dinlediniz.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi elhamdülillahi elhamdülillahi lladî hadâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusul rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Allahum salli aleyh. Sallu alâ şefii'i zunûbinâ Muhammed. Allahum salli aleyh. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ Muhammed. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tefsirini halk eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, 54 farzı işliyorduk. Tabi 54 farzın efendim dördüncüsü namaz kılmak. Vakti gelince namaz kılmak, namazdan bahsediyorduk. Namaz meselesi tabi çok önemli. Dinin direğidir. Bedendeki efendim başın kıymeti neyse dindeki namazın kıymeti de odur. Namazları kılıyoruz ama nasıl kılacaktık? Efendim tadili erkana riayet ederek kılacaktık ve huşu ile kılacaktık. Çünkü kadefle hal müminun ellezine fi salatim haşiun, namazlarını huşu ile kılan müminler kurtuldu buyuruluyor. Yani namazlarını müminler kurtuldu ama hangi müminler? Namazlarını huşu ile kılan müminler kurtuldu. Kurtuluş demek ki burada. Çünkü bakın namaz kılıyoruz ama kıldığımız namaz eğer tadili erkana uymazsa, eğer huşu ve hulu üzere olmazsa ne olur acaba? Bakın bununla alakalı tabii çok hadis-i şerifler var. Bir tanesini arz edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzâ ehsene racülü salâh. Yani bir kul güzelce abdestini alırsa, namazını kılarsa, fetemme rükûahâ ve sücûdehâ, rükûsunu ve secdesini tamamlarsa. Yani bunları bahsetmiştik. Nasıl tamamlanacak değil mi? Vücut, efendim bütün organlar sükunet bulacak. Yani rükûdasın, eğilmeden kalkmayacaksın, kalkmadan eğilmeyeceksin. Yani o rükûnda bir müddet duracaksın. Vücut orada sükunet bulacak. Dolayısıyla rükûsunu, secdesini tam yaparsa, kâleti salâ, o namaz ne diyor? Hafizakallahu kema hafizteni, sen beni muhafaza ettiğin gibi Allah da seni muhafaza etsin diyor. Bak herkesten dua istiyorsun, hocalardan dua istiyorsun. Yani duası kabul olduğunu düşündüğün, hüsnü zannettiğin kimselerden bana dua et diyorsun. Bakın namaz, namaz sana dua ediyor. Bundan büyük efendim faide mi olur? Bundan büyük koruma mı olur yani? Namazını güzel kıl, namazın duasını al. Allah'ın huzurunda kıldığın namaz sana dua ediyor. Hafizakallah kema hafizteni. Sen beni muhafaza ettiğin gibi Allah da seni muhafaza etsin. Ha demek ki öyle kılarsak böyle dua alacağız. Böyle olunca da feturfa'u, o namaz ne oluyor? Yükseliyor. Nur gibi parlayarak efendim gök kapıları açılıyor ve semaya kadar çıkıyor. Ama ve izâ sâ'es-salâ, abdestini güzel yapmaz, namazını güzel kılmazsa, felem yutimme rükûaha ve sücûdeha, secdesini ve rükûsunu tam yapmazsa, patküt patküt kılarsa, o zaman ne olacak? Namazı tadili erken yok, huşu yok. Kâleti salâ, namaz diyor ki o zaman dayâkellâhu kemâ dayyâteni, sen beni zayi ettiğin gibi, sen beni perişan ettiğin gibi Allah da seni perişan etsin diyor. Ya yani namazın bedduasını alıyorsun. Namaz sana beddua ederse, Allah seni perişan etsin derse, sen beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin derse ne olacak bizim halimiz? Aslında neyi anlıyoruz biliyor musun? Yani kıldığımız namazlar bizim namazdan sonraki hayatımızı bir nevi belirliyor. Çünkü güzel kılarsan namazın duasını alıp hayatına güzel devam edeceksin. Eğer güzel kılmazsan bedduasını alıp ondan sonra yani efendim perişan bir halde devam edeceksin demektir bu. Sonra ne olacak? O namaz yükselecek tabii ama o gök kapıları ona açılmayacak ve geçemeyecek. Fetüleffu kemâ yüleffu sevbu feyudrabu biha vechuhu. Eski bir elbise gibi kirli, pis, çaput gibi dürülecek ve onun suratına vurulacak, çarpılacak diyor hadis-i şerifte kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla yani namazın bedduasını alan adam felah bulabilir mi? Onun için namazlara ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Aslında yani ne kadar kolay, ne kadar basit. Mevla bize bir namaz emretmiş, namazı emanet etmiş, pek çok ibadetleri, farzları vasıtayla Cebrail aleyhisselamla emrederken Mevla namazı Miraç'ta aracısız olarak emanet etmiş. Bunu emanet etmemizi bize emrediyor Mevla. Eqimussalah, namazı ikame edin, dikin diyor. Yani namaz kılın demiyor, bak sallu demiyor. Namazı ikame edin. İşte bunu becersek var ya, yani dünyamızı, ahiretimizi mamur edeceğiz, abad edebileceğiz.
hadis-i şeriflerden ne yapıyoruz? Bunları anlıyoruz kıymetli kardeşlerim. Yoksa huşu olmazsa, hudu olmazsa nasıl olacak? Huşu nasıl olacak? Gerçi bunu konuşmuştuk ama kısaca şöyle diyelim. Beden ve kalp birlikte olacak. Yani şimdi burada namaz kılacağız. Birazdan cuma namazını kılacağız. Yani ne olacak? Bedenimiz buradan burada. Hoş geldin, safa geldin. Allah'ın evindeyiz. Ha, kalp de ne olacak? Burada olacak. Ruh da ne olacak? Burada olacak. Kalp ve beden bir arada olmadı mı? E sen şimdi bedenin

Bir beldeye bir kadı gelmiş. Kadı da biraz tabii maneviyat ehline, kanaat önderlerine karşı tavırlı birisi böyle. Orada da Allah dostlarına bir zat var. Çok kıymetli bir zat ama ilim sahibi, irfan sahibi. Güya onu çağırttırıyor, onu bir çağırın bakalım diyor. Ben bir diyor bir imtihan edeyim onu. İlmi nedir, irfanı nedir? Bu kadar insanlar onun peşine gidiyor, kanaat önderliği yapıyor ama he bakalım yani işin ehli midir, değil midir diye güya onu hesaba çekecek, soru soracak vesaire. Neyse onu çağırttırıyor. O mübarek zat da kadının odasına giriyor. Efendim kapıyı çalıyor. Bakıyor ki kadı efendi namaz kılıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah kadı efendi diyor namazdayken. Kadı efendi diyor ki içinden ulan gördün mü cahil adamın tekiymiş diyor. Niye? Ya namazda selam verilir mi ya? Adam namazda bana selam veriyor. Daha fıkıhtan haberi yok, ilmi halden haberi yok diye düşünüyor. Neyse selam veriyor. Ya diyor sen bilmez misin ki diyor namaz kılarken selam verilmez. Diyor ki o zat, kadı efendi kusura bakma sen namaz mı kılıyordun? Ben seni pencere açıyor zannediyordum diyor. Meğer kadı kendine bir oda ayırmış orada, geniş bir oda. Diyor ki ya ben bu odayı ayırdım kendime geniş oda ama burası karanlık. Ne yapsam acaba? Bir pencere mi açsam? Bir pencere şuraya açayım, bir pencere buraya açayım. Bayağı bir ışık olur. Hani namaz kılarken düşünüyor bunu. Ha o da öyle deyince. Aa sen namaz mı kılıyordun? Namaz kılıyorsan selam vermezdim. Sen diyor ben seni pencere açıyor zannediyordum. Duvar yapıyor zannediyordum. Ha kadı efendi meseleyi anlıyor. Özür diliyor. Dua kendi de dua istiyor. Ve daha sonradan onun muhibbanından oluyor. Ha şimdi mesele ne? Öyle bir adam yani kalbiyle bedeni orada olmadığı zaman beden Kabe'ye dönmüş ama ruh nereye dönmüş? He? Vatikan'a mı döndü, Roma'ya mı döndü? Falancayla kavga mı ediyor? Feşmekancayla görüşüyor mu, konuşuyor mu? Ne yapıyorsa. Bu namazı Allah dostları bile namaz kabul etmiyor da Allah kabul eder mi? Bak koskoca kadı efendi namazda ama diyor ah sen namaz mı kılıyordun? Namazda olarak kabul etmiyor onu. O zaman demek Allah da kabul etmez. Onun için demek kalple beden ne olmalı? Bir arada olmalı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe-i kiramı arada bir yokladığı var mesela, yokluyor. Nasıl? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırıyor. Namaz kıldırırken bir ayet atladı, devam etti ve namazı bitirdi. Sonra cemaate döndü, sahabe-i kirama sordu. Ben ne okudum? Kimse cevap vermedi. Herkes bir şey var belli. E tabi takip edenler var ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen söyle demediği için kimse bir şey demiyor. Bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ubey bin Ka'b hazretlerine döndü. Dedi ki ben ne okudum söyle bakayım. Dedi ki ya Resulallah sen filan sureyi okudun. Filan yerde filan ayeti atladın ve devam ettin. O ayet neshedildi mi neshedilmedi mi bak bunu da bilmiyoruz dedi. Yani ne kadar zarif ifadeler yani. Hani bir şey yanlışlıkla atladın filan demiyor. Bir ayeti atladın ama belki ayet nesholunmuştur. O peygamber yani. He? Veya olmamıştır neyse. O ayet nesholundu mu olmadı mı bunu bilmiyoruz ya Resulallah. Deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen bu işin ehlisin ya Ubey diyor. Ve Ubey bin Ka'b Hazretleri acayip bir zat tabii ki yani. Mevla'dan özel haber gelmiş vahiy geliyor. Lem yekun illezine keferu suresini Ubey bin Ka'b'a öğret. Diyor ki böyle böyle ya Ubey Allah bu süreyi sana öğretmemi emretti. Deyince Ubey bin Ka'b Hazretleri Allahu semmanilek ya Resulallah Allah benim adımı mı andı? Allah benim adımı mı zikretti? Allahu semmakeli ya Ubey evet Allah senin adını andı adını zikretti ve çocuklar gibi ağlamaya başlıyor. Yani saadet asrında acayip işler dönmüş. Mevla ile irtibatlar çok güçlü. Kalpler nasıl, ruhlar nasıl, bedenler zaten orada. Evet. Dolayısıyla ha şimdi tabii ahir zaman artık peygamberden aleyhisselam uzaklaştıkça asıl saadetten uzaklaştıkça bu sefer ne oluyor? Yani hakikaten ilgiler, alakalar, hobiler, fobiler, internetler, sosyal medyalar, diziler, filmler, şunlar bunlar hep kafaları meşgul etti. Herkes olmuş allak pullak yani. Adam bir dalmış ona yolda yürürken direğe tosluyor ya. He? Geçen camiye giderken bir genç geliyor. Üstüme geliyor. Dedim eyvah bu gidecek durdum. Geldi bana böyle tosladı. Ya dedi kusura bakma Hacı Efendi falan. Tanımıyor da. Dedim sen iyi ki dua et ya ben direkt olsaydım ne olacaktı ya? Kafanı kıracağım mübarek. Yani önüne bak önüne. He? Araba kullanırken telefon yasak da yayalara serbest mi yani? Kulağına takmış şeyi araba korna çalıyor hiç duymuyor bile. Araba ezecek geçecek onu. Kimseyi duymuyorsun. Öbür odaya geçmiş. Biri

öbür odada, diğeri öbür odada, hepsi kulaklığı takmış. Anası bir şey söyleyecek, duyan yok. Babası bir şey söylüyor, duyan yok. Zannedersin evde kimse yok. Ha, aslında oradalar ama evde yoklar. Niye? Ruh geziyor. Hangi alemdeyse, hangi yanlış adresteyse veya doğru adresteyse ruh geziyor. Ve duymuyor seni. Kulaklığı da takmış. Ha, dolayısıyla demek ki biraz ilgiler, alakalar dağılmış. Onun için işte o sahabenin hayatını duyduğumuz zaman, öğrendiğimiz zaman, okuduğumuz zaman kendimizi biraz ne yapıyoruz? Toparlıyoruz, toparlamamız lazım. Yani bakın Harun Reşit, efendim bir de Behlül Dana diye bir zat var. Allah delisi meczup bir zat. Harun Reşit'in kardeşidir derler onun için. Üvey kardeşidir de diyenler olur ama aynı muasır, beraber yaşamışlar. Harun Reşit diyor ki Behlül Dana'ya, Ramazan ayı iftar verecek. Diyor ki camiye git diyor. Namaza gelenlerin hepsini çağır, bir iftar verelim diyor. Neyse o da gidiyor. Tabii o dönemlerde camiler doluyor. İftarlarda efendim namazı girerken belki hurmayla iftarını açıyor, namazını kılıyor. Sonra asıl yemeği öyle yiyorlar. Velhasıl ama Behlül Dana'sı çok az bir kişiyi almış gelmiş. Sarayın kapısında bekliyor. Sonra Harun Reşit baktı. Ey Behlül, niçin dedi az kimseyi getirdin? Ben sana demedim mi dedi? Namaza gelenleri çağır. Namaza gelenleri çağırdım. Dedi ki bu kadar mı? Dedi camiye gelen çoktu ama namaza gelen azdı. Ne demek o? Caminin kapısında durdum dedi. Sen dedin ki bana namaza gelenleri çağır. Ben de kapıda durdum. Sordum hoca hangi süreyi okudu? Bilmiyorlardı. Bunlar dedi biliyorlar. Bunlar namaza gelmiş, onlar camiye gelmiş. Namaza gelenleri getirdim dedi. Camiye mi geldin, namaza mı geldin? İşte bak aradaki farkı görüyor musun yani? Bedenin burada ama ruhunu nerede bırakıyorsun? Nerede gezdiriyorsun? Bir kardeşimiz vardı, efendim mal satmış etmiş filan işte, çek almış, vakti gelmiş, çek ödenmiyor, bakıyor ki adres falan yok, adres olarak verdiği yer, iş yeri kapanmış, adam onu arıyor, oraya müracaat, mahkemeler, şunlar, bulamıyor adamı yani, hocam ne yapacağım ben diyor, yani namaza duruyorum diyor, Allahu Ekber diyorum, adamı diyor selam vereceğe kadar dövüyorum ya diyor. Adam şimdi namazda, sen namazda görüyorsun adam kavga ediyor. Ne yapacağız? Sen bu işi namazda çözemezsin. Namazla beraber Allah'a dua et, namazın dışında çöz, sonra gel namazı. Huzur üzere o kalple öyle kılmak lazım. Dolayısıyla demek ki kalple beden bir arada olmalı kıymetli kardeşlerim. Tabii bazen tabii rekatlar da ne yapıyor? O zaman şaşıyor. Acaba hangi rekattayız? Hadi imamla beraberken kılıyorsun da tek başına kılarken rekatları karıştıranlar çok duyuyoruz. Rekatları karıştırıyor. Üç mü kıldık, dört mü kıldık? Bir değil, üç değil, beş değil. Hep akıllar dağınık, kalpler efendim dağınık başka yerlerde. Halbuki feveylül lil musallin, veyl olsun, yazıklar olsun o namaz kılanlara. Ellezinehum an salatihim sahun. Bak onlar namazlarından gafildirler diyor Mevla. Tabii burada müfessirler bu ayet namazda kaç rekat kıldığını bilmeyenler hakkında nazil olmuştur diyor. Yani namaz kılıyorsun ama kaç rekat kıldın? Karıştırıyorsun ya. Ha bazen olur ama artık bu alışkanlık haline gelirse, devamlı olursa, bak veyl olsun, yazıklar olsun o namaz kılanlara. Sen namaza duruyorsun ama kalbini getiremiyorsun, ruhunu oraya getiremiyorsun yani. Evet maalesef efendim böyle işler oluyor ama bu da ne yapıyor? Yani gafil, namazlarından gafil. Ne demek? Kaç rekat kıldıklarından gafildirler. Bazı müfessirlerde yani namazlarını vakitlerinde, tam vaktinde kılmıyor. Hep geçiriyor, sonlarına doğru kılıyor. Vaktini ne yapmıyor? Önemsemiyor. Halbuki efendim namazı ilk vaktinde kılmak en faziletli amel. Hani anlatılır. Cemaatte namaz kılınmış. Hocanın da bazen o da beşer şaşar tabii olabilir. Aklı bir yerde. Artık bir problem mi vardı ne vardı neyse. Selam verdikten sonra kafası karıştı. 4 rekat mı kıldık, 3 rekat mı kıldık, 5 rekat mı kıldık karıştırdı. Neyse selam verdikten sonra döndü cemaate dedi. Ya cemaatim için kusura bakmayın. Biraz dedi kafam karışık, aklım karışık ama kaç rekat kıldığımızı dedi pek hatırlayamadım. 4 mü kıldık, 5 mi kıldık, 3 mü kıldık falan. Cemaat dedi hocam vallahi sen daha iyi bilirsin dediler. Şimdi hoca nasılsa cemaat de öyle. Gerçi 5 rekat kılsalar hemen hop subhanallah. Fazla kılıyor ya otur kalkma belki derler ama herkesin aklı bir yerde. Derken arkadan biri el kaldı. Hoca efendi ben dedi müsaade edersen arz edeyim kaç rekat kıldığımızı. Söyle bakayım.
Ben dedi hemen bu caminin karşısında bir işhanı var ya dedi. Onun bilmem kaçıncı katında dedi. Benim bürom var, mimarım dedi. Hoca da dedi ki kardeş reklam mı yapıyorsun? Kaç rekat kıldık onu mu söyleyeceksin dedi. Nereden başladın? Dedi şunun için dedi söylüyorum hocam dedi. Ben dedi mimarım. Proje çiziyorum. Proje çizerken ezanı duyuyorum hemen koşarak namaza geliyorum. Aferin bak çok güzel bir iş yapıyor. Ama diyor aklım projede kaldığı için namazda da projeye devam ediyorum. Hep senin arkanda kılıyorum. Her rekatta iki katın projesini çiziyorum. Benim proje bu namazda dedi 6 katta kaldı galiba bir rekat 90 kıldık dedi anlıyor musun yani. Ha, demiş ya beni bir sen anladın sen de yanlış anladın. Yani bu adam biliyor bu da böyle biliyor yani anladın mı? Ha biraz tabii esprili bir durum ama ha genelde böyle bir durum maalesef var. Herkesin aklı bir yerde. Herkesin aklı he? İşte namazda olmayınca kalple beden bir arada olmayınca Allah o namaza bakmaz. Ne demek? Kıymet vermez. Allah o namaza kıymet vermez. Ha borcunu eda ediyorsun ama bak eğer tadili erkana riayet etmiyorsak, huşuyla kılmıyorsak bak namaz beddua ediyor Allah muhafaza. Bir de namazı ne yapmak lazım? Mümkün mertebe tabii cemaatle kılmak lazım. Oraya da geleceğiz. Namazın cemaatle kılmasıyla alakalı nadi şerifler var. İnsan tek başına kıldığı zaman ızdırap duyarsın yani. He? Fakat şimdi biz tabii namazın genel manada geldik oradan. Namaz kılmayanların oranı çok yüksek. Namazın öneminden bahsettik. Sonra tadil erkandan. Şimdi huşudan bahsediyoruz. Ve vaktinde kılmak. Vaktinde. Vaktinde derken ilk vaktinde kılabilmek. Mümkünse cemaatle. Cemaatle kılamadıysan yani son vaktine bırakmamak. Cemaate gelince işini yapıyorsun. Elhamdülillah tertemiz. Allah'ın huzurunda duruyorsun. Namazını kılıyorsun. Ama cemaate gelmediğinde yemekler uzuyor. Muhabbetler uzuyor. Efendim konuşmalar, gezmeler, tozmalar eyvah namaz geçiyor bir an önce patküt kılalım şu namazı da namaz geçmesin. Yani bu sefer namaz bir yük haline geliyor. Bir an önce o yükü üzerinden atma durumu söz konusu oluyor. Şimdi böyle olunca o namazdan ne hayır göreceğiz yani değil mi? Hani demiş ya bir tanesi rüyasında kıyamet kopmuş, mahşer arazisi kurulmuş. O mahşer arazisinde bunu da almışlar götürüyorlar. Adam cehenneme götürüyorlar. O da tabii üzülüyor. Ya diyor benim diyor namazlarım var, ibadetlerim var diyor. Nerede bunlar diyor. Nereye hani beni tutması lazım. Beni yoldan çevirmesi lazım. Beni cehenneme efendim götürememeleri lazım. Kendi kafasında düşünüyor ama. Neyse almışlar zebaniler götürüyorlar. Cehenneme atıyorlar. Adam yuvarlanıyor o kuyudan aşağı giderken tam ateşe böyle ramak kala hop bir el yakalıyor kaldırıyor adamı. Adam birden artık her şeyden ümit kesmişken birden bir kaldırınca gözünü açıyor sevinçle. Sen kimsin diyor. Diyor ki ben diyor senin namazınım diyor. Ya mübarek neredesin diyor yani bir karış kaldı neredeyse cehenneme giriyordum. Sen de beni hep böyle son dakikada kılıyordun diyor ya. Anlıyor musun? Sen beni son dakikada kılarsan ben de seni son dakikada kurtarırıma geliyor. Birden korkuyla gözünü açıyor ki terkan içerisinde tevbe ediyor. Bir daha da diyor hep ilk vaktinde kılacağım diye söz veriyor. Dolayısıyla yani bu dünyada yaptığımız şeylerin karşılığı hep var. Ahirette bunların karşılığı var. Efendim babamız ne buyurmuştu? Cennet ve cehennem düz bir arazidir. Herkes köşkünü, gılmanını, ateşini, cehennemini dünyadan götürüyor ya. Yani orada bir tabii ince bir anlayış var. Yani cennet deyince tabii dört başı mamur bir efendim yer tabii ki ebedi saadet yurdu. Ama senin orada bir şeyin yoksa, bir şey götürmemişsen o zaman senin için cennet yok ki o zaman demektir. Hani az önce bahsettik ya pehlüldane. Biraz Allah delisi, meczup bir zat. İleriden doğru gelirken demişler ki ya şu pehlülle bir dalga geçelim filan demişler. Nereden geliyorsun diye sormuşlar. Demiş ki cehennemden geliyorum demiş. Hoppala biz adamla dalga geçelim dedik o bize dalga geçiyor. Ne yapmaya gittin peki cehenneme? Ya dedi biraz ateş lazımdı dedi ateş almaya gittim. Hani almamışsın nerede ateş? Dedim ki bana ateş verin. Dediler ki senin burada ateşin yok ki. Bak ateşin yok ki sana ateş verelim. Başkasının ateşini vermiyor. Hani ibarede ne geçiyor ki? Ennel harame narun. Haram sanki ateş. Haram işliyorsun sanki ateş. Hani yanmıyorsun? Hani elim yanmıyor, ayağım yanmıyor. O anda ölsen ateştesin işte. Bak ateşini harlıyorsun, ateşini götürüyorsun. Yaptığın ameller iyi ya da kötü ahirette karşılığı var. Sen şimdi
yani günah işlemezsen, isyana bulaşmazsan, oldu da hatalar, yanlışlar yaptın, eğer tevbe istiğfar edersen cehennemde ateşin olmaz ki, girmek istesen de giremiyorsun. Bak ateş istiyorsun, vermiyorlar. Ama ibadetin yoksa, taatin yoksa, İslam'la Kur'an'la aranda problem varsa, Ramazan mı, Şevval mi, bayram mı, mübarek gece mi hiç önemsemiyorsan, o zaman sen cennette köşkün olmazsa, yerin olmazsa seni alırlar mı? Başkasının yerinde sana verirler mi? Onun için ne yapacağız? Ahiretimizi bu dünyadan mamur edeceğiz ve ibadetler, taatler hep orayı ne yapıyor? Abad ediyor. İbadetin başında namaz olduğuna göre şu namazı ne yapacağız? Mutlaka düzgün kılmaya gayret edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Tabii çünkü namazda ne yapacakmışız? Kalp ve beden bir arada olacak. Ruhumuz da bedenimiz de orada olacak. Niçin namaz kılıyoruz? Ve akimis salate li zikri. Bak, akimis sala, namazı ikame et, dik, kıl. Niçin? Li zikri, beni hatırlamak için. Namazı niçin kılıyoruz? Allah'ı hatırlamak için. Şimdi Allah'tan başka akla her şey geliyorsa, öyle bir namaz kılıyoruz, Allah'tan başka her şey aklımızda. Geziyor. Çarşı pazar geziyor. Pazarlık mı yapıyorsun? Adam mı dövüyorsun? Az önceki gibi. Namazdan sonra çeksene tahsil ulan yatırdı mı yatırmadı mı falan. Onu mu düşünüyorsun? Halbuki namazı Allah'ı hatırlamak için kılmak lazım. Hani birine sormuşlar. Bizata demişler ki sen demişler namazda Allah'ı hatırlamadığın oluyor mu? Veya namazda Allah'tan başka şeyler aklına geliyor mu? Ne demiş? Benim demiş namazı bir kenara, namazın dışında da Allah'tan başka bir şey kalbime gelmiyor demiş yani. Tam adamına sormuşlar biliyor musun ya? Nasıl bir adam görüyor musun? İşte Nakşi yolunun büyükleri, işte bu yolun yolcuları. Bunu benimsemişler. Halk içinde hakla beraber olmak. Öyle ya, şimdi namazda ne yapacaksın? Gönlünü burada Allah ile beraber Allah'ı hatırlamak için namaz kılacaksın. Akımı salate li zikri. Peki bu nasıl olacak? Yani bu nasıl olacak? Sen şimdi işten güçten hemen geldin. Allahu Ekber. Kalbi nasıl toparlayacaksın? Kapıdan gelirken bile hala mevzuyu bitirememişsin. Dır dır dır dır vır vır vır konuşuyorsun caminin yarısına kadar. Şimdi öyle bir şey olmadı da misal diyorum genel olarak yani. Şimdi bu adam nasıl namaza Allahu Ekber diyecek de kalbini toparlayacak? Ha demek ki namazın dışında da böyle bir hal ve ahval içerisinde olabilmek lazım ki. İşte rabıtadır, tefekkürdür, murakabedir. Kalp hep huzur üzere olursa, o büyüklerin yolu üzere olursa, halk içinde hakla beraber olma yolunu onlar bize öğretmişler. Bu yoldan yürürsek o zaman namazda bu iş artık daha da yoğunlaşır. Bu işin doruğuna, zirvesine çıkar ve böylece o hal o zaman yakalanabilir. Yoksa mümkün değil ki. Adam son dakikada zaten ezan okunuyor, hala adam iş yerini kapatmamış. Cuma'da bile mesela. Şimdi nasıl olacak, gelecek adam da kendini şeye verecek yani. Şah Nakşibend Hazretlerine Herat Meliki sordu. Dedi ki sizin yolunuzun esası nedir dedi. Dedi ki bizim yolumuzun esası, yolumuz büyüklerinden Hacı Abdülhalik Ucduvani Hazretlerinin buyurduğu gibi halvet der encümendir buyurdu. Ne demek? Halk içinde hakla beraber olmak. Durdu Melik, dedi ki yani halkın içinde olacaksın, hakla beraber olacaksın. Bu dedi müyesser midir? Yani mümkün müdür, kolay mıdır bu iş, olabilir mi? Şah Nakşibend Hazretleri buyurdu, eğer olmayacak olsaydı Allah-u Teala şöyle buyurmazdı. Estağfirullah. Ricanü la tülhihim ticaretün ve la bey'un an dikrillah. Ya öyle erler vardır ki, Allah'ın öyle kulları var, onları ne bir ticaret ne de bir alışveriş Allah'ı anmaktan alıkoyamaz. Madem Mevla böyle buyurduysa demek ki bu mümkün. Ve bu yolu öğrettiler. Bu yolun müyesser olduğunu gösterdiler. Halk içinde hakla beraber olmanın usulünü bize öğrettiler. Evet. Dolayısıyla işte bu hal üzere devam ederse insan, o zaman namazda da demek ki bu haller yakalanabilir kıymetli kardeşlerim. Tabi sahabe-i kiramdan misaller veriyoruz ama onlar çok bambaşka insanlar. Sahabe-i kiramın namazları, onların namaz vakitlerine verdikleri önem. Hani Hasan-ı Basri Hazretlerine sordular. Sahabe-i kiramdan sonra tabi'in geliyor. Tabi tabi'in
Hasan-ı Basri Hazretleri, bir de Tebe-i Tabi'in var. Sahabe de görmemişler ama sahabeyi göreni görmüşler. Hasan-ı Basri Hazretlerine soruyorlar, sahabe nasıldı? Hasan-ı Basri Hazretleri 130 sahabi görmüş, çok büyük bir zat. Dediler, nasıldı sahabe-i kiram? Dedi ki, siz onları görseydiniz deli derdiniz dedi. Şaşırdılar. Ya nasıl acaba deli derdiniz? Fakat bundan sonra gelen ifadesi çok önemli. Ama onlar sizi görseydi Müslüman demezdi diyor. Bak daha o zamanlar söylüyor ya. Şimdi sen düşün. Ölçüne kadar şaşmıştır. Adalet, mizan, ölçü, terazi artık hak getire yani. Nasıl oluyor? Siz onları görseydiniz deli derdiniz. Bak misal verince anlarsın. Ne diyor? Ebu Talha el-Ensar radıyallahu anh, hurma bahçeleri tabii efendim Medine'de o günün en önemli varlığı. Yani bugün en kıymetli lokasyon neresiyse, he artık Nişantaşı mıdır, Yalı bölgeleri midir, neyse. Yani Medine'de hurma bahçeleri o, çok kıymetli yerler. O da girdi, efendim hurma bahçelerine bakıyor, tabii hurmalar, efendim dalları sarkmış, kuşlar ötüyor ve çok hoşuna gitti, böyle bir sürurlandı, baktı etti filan derken, aa birden aklına geldi, namaz geçecek. Bir de böyle ikindi namazı çok önemli. Hafizu ala salavat ve salatil vusla. Namazlarınızı, özellikle orta namazı muhafaza edin diyor. Çünkü tam böyle artık akşama doğru hesaplar, kitaplar çatılacak, kasa defterleri kapatılacak. He? Artık yani dükkanı da kapatacaksın ya. O anda belki müşteri de bastırıyor. İkindi namazında bir şey var. Çünkü akşama da 45 dakika kala da kerahate giriyorsun. Ayrı bir kırmızı hat da belirlenmiş ikindi namazı için, düşün yani. Ha şimdi eyvah dedi, namaz kaçacak, hemen namazını kıldı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ya Resulallah, bu bahçe dedi, bu hurma bahçesi beni namazdan alıkoyuyordu, beni meşgul etti. Ben dedi onu Allah için infak ediyorum dedi. Şimdi böyle bir şey var mı? He? Namazı biraz geçirdin diye sen efendim en kıymetli arsanı ne yapacaksın? İnfak edeceksin. E şimdi bugün öyle bir şey yapsa, onun mirasçıları var ya, dava açarlar, adamın derler akli dengesinde sıkıntı var derler yani. He? Ya şimdi bile neler oluyor görüyorsun yani. He? Sanatçı taifesinden ölenler mirasçıları kalıyor. Yoksa 2-3 ayda bunlar yazdırıldı da zorla mı yaptırıldı bilmem ne. Bu sefer davalar açılıyor miras efendim yazılan şeylerin geçersiz olduğuna dair vesaire. Ha şimdi böyle birisi yapsa, ulan deli de diyebilirsin ya. Niçin? Öyle bir zamana geldik ki sen boşver normal namazı. Adam cuma namazına gelmiyor. Gelse bile dükkanı kapatmıyor mesela. Halbuki cuma saatinde alışveriş nedir? Haram. İzâ nüdiyeli salâti min yevmil cuma. Ya eyyühellezine âmenû. Ey iman eden kullar. İzâ nüdiyeli salâ. Namaz için ezan okunduğu zaman. Fes'av ilâ zikrillah. Allah'ın zikrine koşun. Vezerul beyya. Alışverişi bırakın. Allah buyuruyor. E şimdi sen cuma namazında bile ayet olmasına rağmen, alışveriş haram olmasına rağmen sen dükkanı kapatmıyorsan, niye kapatmıyorsun? Nasıl kapatayım? Dört yol ağzı. Müşteri durmuyor ki. Öyle mi? He? Ben çok dört yol ağzında kapalı, kepenkler kapalı dükkan gördüm. Üzerinde de yazmışlar, cenaze dolayısıyla kapalıyız. Anlıyor musun? Sen kapatıp gelmiyorsun ama öldüğün zaman kapatıyorlar seni, yatay getiriyorlar yani. Ha, dolayısıyla şimdi bu adam sahabe-i kirama deli demez mi? Peki sahabe-i kiram bu adama Müslüman der mi? He? Ha, bak demek hangi zamana denk gelmişiz. Evet, namazın demek ki kılmamanın çaresi yok. Namazı kılmamanın çaresi yok. Kılacağız bunu. Tadil erkanla huşuyla ve bırakmayacağız. Hani köyün ağası demiş ya. Bazıları vardır parayla her şeyi halledeceğini zanneden tipler. Zaman zaman da böyle insanlar demek olmuş. Şey yapmış. Efendim o köyde de hatır sayılır bir tabii ilim ehli bir zata. Demiş ki hoca efendi, ben demiş, bu namaz bana zor geliyor. Bu namazın zor gelmesi de enteresan değil mi? Ne kadar kolay ya. He? 5 dakika 10 dakika. Yani günlük bir saatini ayırıyorsun. O da taksitle. Sabah namazı belli, öğlen namazı belli. Yani 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika. O da taksitle ayırıyorsun. O bile zor geliyor. He? Namaz zor gelen adam 3 saat diziyi nefes almadan seyredebiliyor.
affedersin sıkışıyor, tuvalete gidecek. Reklam arası vermeden gidemiyor, aman bir şey kaçırmayayım diye. 3 saat dizi seyreden adam 10 dakika namazı kılamıyorsa, halı saha maçına seyirterek koşarak giden adam şu kadar namazı kılamıyorsa, bunda bir problem yok mu yani şimdi? Anlıyorsun ki sırf bu mesele bile bu namazın ne kadar hak olduğunu gösterir. Ve innehâ lekebîratun illâ lil hâşi'ûn. Namaz çok büyük ama huşu edenlere müstesna. Huşu edenlere, gayret edenlere, azmedenlere hiçbir şey beni namaza, namazıma engel olamaz diyenlere zor değil. Evet arkadaşlar, sizlere zor değil. Bak geliyorsunuz, kılıyorsunuz. Allah-u Teala ibadetin tadını, imanın halavetini bizlere ihsan eylesin. Demiş ki hoca efendi ya bir araştır, bir kitaplara bak demiş. Yani bu namaz kılmamanın bir çaresi var mıdır? Mutlaka vardır kitaplar. Bir sürü kitap var. Hoca da demiş ki, hoca da uyanık. Demiş ki ağam demiş ben bir araştırayım demiş. Kitaplara bakayım, inceleyeyim. Görüşlere bakayım. Mezhepler farklı, takım görüşler olabiliyor. Oradan demiş ben sana bir netice çıkarırım, hiç merak etme demiş. Adam da sevinmiş. Yani demiş yani para işte para, neyse yapalım yani. Peki. Neyse birkaç gün sonra demiş ağam ben demiş birkaç tane, 5 tane çözüm buldum demiş. Namaz kılmamanın 5 çaresini buldum demiş. Ağa da nasıl sevinmiş, ulan birisi bana uyar herhalde demiş. Neyse oturmuşlar bütün hepsi orada, cemaatin huzurunda, köylü oradalar. Efendim neymiş o? Demiş Hoca Efendi demiş ağam demiş ben demiş baktım kitaplara, namazın farz olmadığı bazı kısımlar buldum demiş. Neymiş o? Bir demiş, çocuklara Allah namazı farz etmemiş demiş. Demiş Hoca Efendi sen şimdi nasıl, ne diyorsun ya, kaç yaşına geldik ya, saçımız sakalımız ağrıdı. Bu demiş bana hiç uymuyor. Demiş ben uyar uymaz bilemem, ona sen karar ver, ben kitaptakini söylüyorum sana. Çocuklara namaz farz değil. Ha tabii 7 yaşında ne yapacağız? Çocukları namaza teşvik edeceğiz. 10 yaşında kılmazsa da kaşını kaldırabilirsin, parmak sallayabilirsin. Çünkü namaz önemli. Kılacak. Ağaç yaşken eğilir. Kazı kadar adam olduğu zaman ne ayağı düzelir, ne doğru düz tahiyyat yapabilir, ne eğilebilir, ne kalkabilir yani. Dolayısıyla çocuklara farz değil. Dedi bu bana uymuyor. Peki ikincisi ne? Dedi ki akıl bali diyoruz ya, aklı olmayana da namaz farz değil. Mükellef değil yani. Aa bir durdu ya, bu da bana uymuyor. Şimdi aklımızı kaçırdıktan sonra bu kadar mal, mülk, servet, ağalık, bu ne olacak ya? Bu da bana uymuyor. Dedi ki böyle, çocuklara farz değil, delilere farz değil. Başka kimlere farz değil? Dedi ki affedersin bir de hayvanlara da farz değil. Namaz dedi insanlara Allah-u Teala ve cinlere. Ve mâ halaktül cinne ve nise illâ liyâbudûn. He? Dedi ki ya hoca efendi ne yaptın sen? Bu da bana uymuyor. Dedi ki ben kitabı anlatıyorum. 4 kafirlere de namaz farz değil. Önce bir kere iman edecek. İman etmeden Mevla ne diyor? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Adam daha iman safına girmedi ki Allah'ın muhatap alsın. Kafire de namaz farz değil. Mevla sormayacak. Dedi ki bu da bana uymadı ya. Kafirlik nasıl bir şey ya? Öyle ya. Ben zaten efendim namazı, kafir olsa namazı dert edinmez. Namazı dert ediniyor ki şu namazı bir şekilde efendim hem günaha girmeyecek, hem cennete gidecek, hem eli bir yağda balda bir eli efendim kaymakta olacak, hem de namaz cennete gidecek. Nasıl olacak? Evet. Kafirlere de namaz farz değil. Peki beşinci ne? Dedi ki beşincisi de vâbud rabbeke hattâ yetiyekel yakîn. Ölüm gelinceye kadar ibadet. Ölsen dedi namaz farziyeti kalkıyor. Şimdi ölsen öğlen namazı sormayacaklar sana çünkü vakit girmedi. İkindiği akşamı sormayacaklar sana çünkü vakit girmedi. Dedi ki hoca efendi bu da bana uymadı. Dedi ki ben 5 tane buldum, başka bulamadım. Hoca efendi desene dedi bu namaz kılmamanın çaresi yok dedi. Aha bunu bileydin dedi. Bu namaz kılmamanın çaresi yok. Şeytan insanı İmansız bırakmak ister. İmansız bırakamazsa amelsiz bırakmak ister. Amelsiz bırakamazsa sevapsız bırakmak ister. Sevapsız bırakacak. Sen madem geldin namazı kılıyorsun, hiç olmazsa sevap kazanamazsın. Nasıl olacak? İşte secdeden çalıyor, rükudan çalıyor, kavmeden, celseden çalıyor. Patküt patküt kılıyorsun. Secde etmeden kalkıyorsun, kalkmadan eğiliyorsun. Ne oluyor? Nice namaz kılanlar vardır ki nasipleri ancak yorgunluktur. Ya sevap alamıyorsun.
Onun için demek bu namazlara dikkat edeceğiz, ehemmiyet vereceğiz. Birisi şeytanı görmüş de ona demiş ki ya demiş senin gibi olmak istiyorum demiş. Niye benim gibi olmak istiyorsun? Ben de demiş şöhret hastalığı var demiş. Seni demiş tanımayan yok. Şeytanın kadar takipçisi olan var mı? Yok. Bütün dünya tanır ya. He? Amerika'ya bile söverken ne diyorsun? Büyük şeytan diyorsun bak. Herkes biliyor yani. Dolayısıyla bu kadar takipçisi var. Şeytanın. Şöhret. Adam birisi zamanında öyle yapmış. İlla tanınmak istiyor şimdi. Böyle bir hastalık var biliyor musun? Hani reklamın kötüsü olmaz diye bir şey var. Lan reklamın kötüsü olmaz mı? Ha, onurlu şahsiyetli adama tabii ki efendim kötüsü olur ama adamın derdi tanınmak olunca onun için olmuyor ki. Arsızlıkla tanınmış. Efendim namussuzlukla tanınmış affedersin. Yeter ki tanınsın. Adam da şöhret olmak istiyor. Ne yapayım ne edeyim gitmiş affedersin. O gün zemzem kuyusuna işemiş. Herifi tanımayan kalmamış. Bu şerefsiz var ya zemzem kuyusuna işeyen şerefsiz bu. Parmaklar onu gösteriyor adamın hoşuna gidiyor. İyi de sövüyorlar sana olsun diyor. Tanınıyor yani. Şeytan da böyle. He? Allah itibarımızı ziyade eylesin. Kötü itibarlardan, kötü vasıflardan, he? Kötü anılmaklardan Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Bulunduğumuz kapıyı en güzel şekilde muhafaza edebilmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Çünkü anın namusunu eyle vikayi. Bulunduğun yeri koruyacaksın. İtibarını koruyacaksın. Onur önemli, şahsiyet önemli, itibar önemli yani. Bu da şimdi şeytana böyle giriyor. Şimdi bu da uyanık aslında bakma şimdi. Dedi ki senin gibi olmak istiyorum. Herkes tanıyor seni ya. Ne yapmam lazım? Dedi ki madem inandım sana dedi. Benim gibi olman için iki şey yapsan yetecek. Nedir o? Bir namaz kılma. İki olur olmaz her şeye yemin et dedi. Ben dedi secde etmedim huzurdan kovuldum. Yemin ederek hani ve kasemmehumâ inni lekumâ leminen nâsihîn. Adem aleyhisselam ve Havva anamıza ne yaptı? Yemin etti ben size nasihat edenlerdenim bak bundan yerseniz melek olacaksınız cennette ebedi kalacaksınız vallahi böyle dedi yemin ederek kandırdı onları onlar da yalan bilmiyorlar bir de Allah adına yemini duyunca inandılar yani dolayısıyla ben dedi yemin ettim huzurdan kovuldum dedi adam da dedi ki Allah'a yemin ederim ki bundan sonra ne namazımı bırakırım ne de olur olmaz yemin ederim. Dedi ki beni kandırdın sen. Ben de dedi hiç kimseye artık bir sır vermeyeceğim falan. Dolayısıyla ha burada ne anlaşılıyor? Şeytan gibi olmak istiyorsan namazını kılma. Onun gibi olmak istemiyorum namazını kıl. Hem namazın yok hem ibadetin yok hem zikrin yok. Camiyle cemaatle aranda problem var. Kur'an'la aranda bir soğukluk var. Hem de efendim cennet istiyorsun. Hem de iyi adamım diyorsun. Hem de kalbim temiz diyorsun. Kendi kendine bir takım makamlar üretiyor. Kalp temizliği makamı var biliyor musun? Namazı kılıyor musun? Ya kılmıyorum ama kalbim temiz ya. Namaz peki? Yok ben çok hayvan severim pek kılamıyorum ama. Namaz? Ya bizim bir komşu var namaz kılıyor hacı ama sahtekarın teki. Ben yine değilim doğru dürüst adamım. Yardım ediyorum. Ben ondan iyiyim. Bak. Kıyasladığı adama bak. Bana niye sahtekar adamı gösterip de iyiyim diyorsun? He? Niye beş vakit kılmıyorsun? Cuma'dan cumaya, el alem bayramdan bayrama kılıyor. Ben ondan iyiyim. Bak ondan iyisin, evet. Ama ölçü o değil ki. Ölçü Allah'ın kitabı. Eğer sen onu göstereceksin, bize de öyle bir adamı gösterirler var ya, he? Cehennemin kapısının önünden bile geçemezsin ya. İmam-ı Azam'ı gösterirlerse ne olacak? Ya sabahlara kadar 40 yıl yatsı abdestiyle sabah namazı kılmış. Ve bu arada namaz kılmış. Geçen dersimizde anlatmış idik. Vefat ettiği zaman İmam-ı Azam çocuk babasına diyor ki baba diyor bu komşunun bahçesindeki ağaç kesildi mi? Evladım o ağaç değil İmam-ı Azam'dı. Sabaha kadar her gece namaz kılardı. Nasıl kıyamda duruyorlarsa iki rekat kılıyorlar ama hatim ediyorlar. Öyle kılıyorlar yani. Biz Kevser'le kılıyoruz ama elbise düzeltmekten, sakal kaşımaktan, oramızı buramızı kaşımaktan hep hareket halindesin yani. Onlar öyle değil. İşte huşu. Sakalını kaşıyor adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Eğer onun kalbinde huşu olsaydı dedi böyle yapmazdı buyurdu. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki şeytan imansız bırakmak ister. Bırakamazsa amelsiz bırakmak ister. Yapamazsa sevapsız bırakmak ister. Ve bu üçüncüde de çoğu da muvaffak oluyor. Çoğumuzu bu konuda maalesef
kandırıyor diyebiliriz kıymetli kardeşlerim. Evet, es-salatu miracül mümin, namaz müminin miracıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı. Tabi aşikare gördü Rabbul İzzeti, ahirette öyle görür ümmeti inşallah. Orada 70 bin kelam edildi. Fevha ila abdihi ma evha Mevla buyuruyor. Rab Mevla kuluna vahyedeceğini vahyetti. Orada vasıtasız verilen, Cebrail aleyhisselam arada olmadan verilenlerden biri de nedir? Namaz. Namaz müminin miracı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönünce aslında ne buyuruluyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönmek istemedi. Öyle bir makam ki, öyle bir huzur ki, he? Ve rafa'nahu mekanen aliyya, İdris aleyhisselamı biz âli mekana, âli bir mekana yücelttik. Ayetinin tefsirinde İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ne diyor? Orada anlatıyor meseleyi. Yani cennete girdiğini ve cennette girdikten sonra oradaki o ihtişamı görünce oradan çıkmak istemedi ve çıkmadı. Azrail aleyhisselam da dedi ki ya Rabbi çıkmıyor, ne yapacağız? Dedi ki iznimle girdi, emrimle kalsın. İstediği yerde gelsin, orada konsun, misafir olsun. İdris nebi hulle bicer, diker Allah deyü deyü. O libaslardan giymek Rabbimize de nasip eylesin. Cenneti gördü, çıkmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla ile görüşmüş. Dönmek istemiyor elbette ama Mevla emretti. Dönmese, anlatmasa, tebliğ davet yapmasa, o manevi yolları öğretmese, göstermese, o bilinmeyen yolların rehberliğini yapmasa nasıl Mevla'ya ulaşacaksın? Fena fillah beka billah derecelerine ulaşmak mümkün olmayacak. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi ama daralıyor, sıkılıyor. O haz, o lezzeti bulamadı. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretlerine buyurmuştu. En çok işkence gören peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. E nasıl olur, çok işkence görenler var. Bedenlerine işkence yapılanlar var. Zekeriya aleyhisselamın testereyle başı ikiye yarıldı. He? Evet ama en ağır işkence bedene değil ruha yapılandır. En zor efendim sıkıntı, acı aşıkın maşukundan ayrılmasıdır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'dan ayrıldı mecburen. Onun için daralıyor, sıkılıyor şu dünyada. Ne zaman namaz vakti geldi, Allahu Ekber namaza durdu. O hazzı, lezzeti aldı ve ne buyurdu? Es-salatu miracül mümin, namaz müminin miracıdır buyurdu. Evet, namaz müminin miracı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani namaz kılar rahatlar, namaz kılar dinlenir, namaz kılar huzur bulur. Dolayısıyla namaz aslında müminin miracı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mevla ile o tekellüm etti ya, onun huzurunda durdu ya, ha beş vakit Rabbinin huzuruna müminler çıkıyor. Arada hiçbir vasıta olmadan, aracı olmadan Mevla'nın huzurunda duruyoruz. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'taki hadisesi namazda sembolik de olsa ne olmuş oluyor? Efendim, yaşanmış oluyor. Allahu Ekber deyince, şimdi aslında olması gerekeni söylüyorum yani. Allahu Ekber deyince ruh yedi kat semayı aşıyor. Arşı geçiyor, kürsüyü geçiyor. Bilinmeyen makamlarda Mevla'nın huzurunda. En yakın yer Mevla'ya secde ettiğin yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurdu Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Akrabu ma yekunul abdu min rabbihi ve huve sacidun. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedeki andır. Öyleyse fe ekthiru dua, o halde secdede Allah'a çok dua edin. Yine Alak suresi secde ayeti olduğu için Arapçasını söylemeyeyim. Secde et ve Allah'a yakınlaş diyor. Secdeyle Mevla'ya ne yapıyorsun? Yakınlaşıyorsun. En yakın yer orası. Ha şimdi demek ki namaz böyle. Allah'ın huzurunda bir miraç olayı yaşanıyor. Ve o haz, o manevi lezzetin yaşanması lazım. Müminin miracı. Şimdi böyle deyince kafalar karışıyor. Hoca efendi şimdi öyle diyorsun ama. Bizim namazlar öyle mi? Yani biz namaza durduğumuz zaman efendim o manevi hazzı yaşıyor muyuz? Az önce dedik ya, adam namaza duruyorum diyor. Çek tahsil edememiş. Namaz selam verecek kadar adamı dövüyormuş. Öbürü hanımla problem var. Öbürü ortağınla, öbürü çocuğunla. Öbürü hala halledemediği mesele var. He? Ulan acaba cumadan sonra çek yatırılacak mı falan hemen? Velhasıl herkesin bir şeyi var. Nasıl oluyor şimdi? Namaz müminin miracı mı? Evet, hadis-i şerif var. Peki biz... Bizim namazlar miraç mı? Öyle mi? Değil. Net. Rekatları bile karıştırıyoruz.
Hep anlattık bunlar. Kaç rekat kıldın? 3 mü kıldın? 5 mi kıldın? Karıştırıyorsun. O halde bu Es-Salatü Miracül Mü'min hadisini nasıl anlamamız lazım derseniz. Şöyle anlayacağız. Es-Salatü derken orada bir lam-ı tarif var. Miracül Mü'min derken orada da bir lam-ı tarif var. Şimdi Arapçada kaideler var biliyorsunuz. Lam-ı tarifin de 4 tane manası vardır. Cins içindir, veya ahd içindir, veya umum içindir, veya istirak içindir. Şimdi oradaki lam-ı tarif, Es-Salatü'deki, arada tabii lam-ı tarif olur, Es-Salatü diye atlıyoruz. O lam-ı tarif cins için olsaydı, o zaman her namaz cinsi miraç olurdu. Miracül mümin derken oradaki lam-ı tarif cins için olsaydı, her müminin namazı, efendim, o mümin miraç gibi namazını kılmış olurdu. Ama böyle cins için değil. Ha, meseleyi böyle daha iyi anlarız diye böyle anlatıyorum. Öyle ya şimdi namaz müminin miracı. Bu hadisi nasıl anlayalım? Bizim namazlar öyle değil yani. Oradaki lam-ı tarif ahd içindir. Ahd için, belirlilik için. O zaman ne anlaşılıyor? Es-Salatü'deki o salatın başındaki lam ahd için olursa her namaz cinsi değil, belirli namazlar miraç oluyor. O belirli namaz nasıl? Tadili erkana riayet edersen, huşu ile kılarsan, hudu ile kılarsan, kalp ve beden, ruh aynı anda orada olursa, işte o namaz o zaman miraç olabilir. Miracül mümindeki lam-ı tarif de ahd için, yani belirlilik, yani belirli müminlerin kılmış olduğu namaz miraç oluyor. Her müminin değil, her müminin senin benim kıldığım olması için kalp, beden bir arada olması lazım. Evet, öyle olanlar var mı? Var. Namazı miraç olanlar var. Namazı miraç olanların namazı ahiret işi o işte. He? Ya işte bazıları namaz kılarken aklı sağda solda, çarşıda, pazarda. Bazıları da namaz kılarken ruhu nerede? Allah'ın huzurunda. Namaz müminin miracı değil mi? Allahu Ekber diyor, namaza duruyor. Bak, Müslim bin Yesar rahmetullahi aleyh Basra Camii'nde namaz kılıyor. Bir deprem oluyor, caminin yarısı yıkılıyor. Millet kaçtı gitti, o mübarek orada namazı kılıyor, daha çıkmamış. Onun tarafı da yıkılmadı, selam verdi, bir de baktı ki cami yıkılmış. Şaşırdı kaldı, dediler ya mübarek deprem oldu. Dedi ki ben namazda hiçbir şey hatırlamam dedi. Niye hatırlamıyor? Hani biz çarşıda pazarda ya, şimdi burada birisi uyusa benim sözlerimi anlar mı? Anlamaz. Niye? Çünkü ruhu burada değil. Beden burada ama ruhu burada değil. Onun da bedeni burada ama ruh nerede? Allahu Ekber dedi. 7 kat semayı açtı. Arşı kürsüyü geçti. Allah'ın huzurunda ruh burada değil ki anlasın deprem mi oldu, yangın mı çıktı yani. Ya görüyor musun? Abla İbn Mesud radıyallahu anh namaz kılıyor. Oradakiler konuşuyorlar. Şöyle yapalım, böyle edelim. Bak namaz kılınca da Abla İbn Mesud'a da soralım bakalım. Onun istişaresi nedir falan diye. Selam vereceğiz. Sen ne diyorsun bu konuda dedi. Hangi konuda? Dedi az önce konuştuk ya. Ben dedi namazda hiç duymam dedi dışarısını. Biz duyuyor muyuz? O da diyormuş ki. Bak ekmek alayım mı almayayım mı? Şimdi namaz kılıyor. Çocukta da efendim sabır yok, gidecek. Ekmek alayım mı almayayım? Al diyorsan sesli oku. He? Yani cinneti ve nas. O da sesli okuyor. Ne yaptı? Cevap ver. Evet diyor yani. Şimdi bu namaz olur mu? Senin okuduğun ayet ama sen Türkçe cevap veriyorsun. Sana güya taktik veriyor yani. Ey gidi arkadaşlar. Biz duyuyor muyuz? Hem de nasıl? Cevap veremiyoruz ya da rahatsız oluyoruz. Evet kıymetli kardeşlerim. Ayşe annemiz radıyallahu anh ne diyor? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bizimle konuşurdu, sohbet ederdi ama namaz vakti girdiği zaman Allah-u Teala'nın azametiyle meşgul olduğu için artık sanki bizi hiç tanımaz hale gelirdi. Ve biz de onu tanıyamaz hale gelirdik. O manevi hal ve ahvalden dolayı bak artık etrafıyla irtibatı kesiyor. Namaz vakti girdi. Hazreti Ali radıyallahu anh camiye geliyor. Beti benzi atmış. Lan tansiyonu mu düştü, şekeri mi çıktı? Yani ne oldu, hasta mı oldun? Kimin huzuruna çıkacağız bilmiyor musunuz? Şu hali görüyor musun? Nasıl insanlar, kalpleri nasıl Allah'ın huzuruna çıkacaklar? Ama şimdi bakıyorsun, sizleri tenzih ediyorum. Oho adam camiye girecek, sigarasının böyle filtresine kadar çekiyor ki. Çekiyor, atıyor ve öyle camiye giriyor.
Tütün ağacı gibisin ya. Leş gibi kokuyorsun mübarek adam. Bir ağzını fırçala da gelsene ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğan, sarımsak yiyip gelmeyin. Niye buyuruyor etrafındakini? Şey yapma, rahatsız etme. Tütün ondan daha çok kokuyor. Veya konuşa konuşa geliyor. Caminin yarısına kadar dır dır dır dır vır vır vır vır. He? Artık meseleler olmuş. Twitter'da hangi şey TT olmuşsa görüyor musun ya falanca mevzuları. Kardeş camiye geliyorsun. Allah'ın evine giriyoruz. Birazdan namaza duracağız. İşte bak. Namazı miracı olanlar demek ki böyle kıymetli kardeşlerim. Evet. Çok meseleler var anlatmak için ama şunu da arz edeyim. İbn Abidin rahmetullahi aleyh Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerindendir. Çok büyük bir fakihtir. Zahiri ve batini kanatları zülcenahen bir zat. Namaz kılarken ne diyor biliyor musun? Ben diyor namaz kılarken tahiyyatta Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu dediğim zaman ne diyor orada? Esselamu selam aleyke senin üzerine olsun. Eyyühen nebiyyü ey nebi dediğim zaman eğer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi karşımda görmesem o namazı iade ederim diyor. Nasıl bir namaz? He? Bu hemen gelip pat küt Allahu Ekber diyerek o kalp cemiyetini sağlanacak bir şey değil bu. O işte namazın dışında da rabıtayla, murakabeyle, tefekkürle o manevi hal ve ahval içerisinde zaten bir hayat sürüyor. Ve namazda bu hal artık yoğunluk kazanıyor ve görüyor musun irtibatı? Resulullah'ı görmeden ben diyor namazı kılsam iade ederim. Şöyle namaz kılan bir tane adam var mı ya? Ben de dahil. Rabbim böyle bir namaz kılmadan canımızı almasın. Amin. Bu işler demek ki var arkadaşlar. Evet, devam edeceğiz namaz meselesine. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parki ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
0: Reklamları dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah rızasına en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua ediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden davacı.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyorduk. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parki ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo.

0: Sahabeden nasihatler.
1: 22. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın nasihatleri. 1. bölüm. O, Allah kendisinden razı olsun, Enes bin Malik bin Nadr bin Damdam el-Ensari en-Neccari'dir. Resulullah'la olan sıkı bağından dolayı sahabenin meşhurlarından ve önde gelenlerinden biri olmuştur. Öyle ki onun Resulullah'la olan arkadaşlığı 10 sene sürmüştü. İmam Zehebi rahmetullahi aleyh Enes bin Malik'i şu kelimelerle vasfetmiştir. İmam, müftü, kurra, muhaddis, İslam'ın ravisi Ebu Hamza el-Ensari el-Hazreci, en-Neccari el-Medeni, peygamberin hizmetçisi, anne tarafından akrabası, öğrencisi ve en son ölen sahabisidir. Resulullah'tan, Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan ve diğer sahabilerden, Allah hepsinden razı olsun, birçok ilim elde etmiştir. Tabiinden birçok kişi kendisinden rivayette bulunmuştur. Hafız Mizzi rahmetullahi aleyh, Tehsip kitabında ondan rivayet eden 100'e yakın kişiyi tek tek zikretmiştir. Enes bin Malik kendisi hakkında da şöyle söylemektedir. Resulullah Medine'ye geldiğinde ben 10 yaşında, vefat ettiğinde ise 20 yaşındaydım. Resulullah Medine'ye gelmesinden vefat edene kadar Enes bin Malik onunla en güzel şekilde arkadaşlık etmiş, en mükemmel şekilde ona eşlik etmiş, birçok kere onunla gazvelere çıkmış ve ona ağacın altında beyat etmiştir. Enes bin Malik'in annesi onu peygamberin yanına getirmiş ve şöyle demişti. ''Ya Resulallah, bu benim oğlum Enes'tir. Onu sana hizmet etmesi için getirdim. Onun için Allah'a duada bulun.'' Resulullah, ''Allah'ım, onun malını ve evlatlarını çoğalt.'' diyerek dua etti. Enes radıyallahu anh şöyle der, ''Vallahi benim malım çoktur. Öyle ki üzüm bağlarım senede 2 defa hasat verir. Benim sülbümden de 160 tane çocuk doğmuştur.'' Onlardan 80, bir rivayete göre de 70 tanesi de Hicri 69 yılında gerçekleşen Carif adlı veba hastalığında vefat etmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer İbni Hattab radıyallahu anh da istişare ettikten sonra Enes bin Malik'i zekat mallarını toplamakla görevlendirdi. Öyle ki istişare sonucu Ömer bin Hattab Ebu Bekir'e şöyle demişti. ''Onu zekat mallarını toplamak için gönder.'' Zira o akıllı ve ne yazdığını da iyi bilendir. Sahih olan görüşe göre Enes bin Malik, Hicri 93 yılında 100 yaşını da geçmiş bir halde vefat etmiştir. 1. Nasihat: Gözlerini haramdan koru.
2: Bir kadınla karşılaştığın zaman geçip gidene kadar gözünü kapalı tut.
1: Bu nasihatı belki bakışları indirme hususunda alışılagelmiş tekrar ifadelerden olabilir. Lakin vallahi biz bu tür nasihatlere her daim muhtacız. Özellikle de insanların artık güç yetiremeyeceği müstehcen görüntülerin çokça bulunduğu bu zamanda. Yabancı kadınlara bakmaktan çekinen salih kullar bu tür fotoğrafların yayılması sebebiyle imtihana tabi tutulmuş durumdalar. Bundan dolayı akıllı ve zeki kişilere yakışan şey bu tehlikeli gediye dikkat etmeleridir. Zira bu gedik daha önceleri Rahman'ın arşına bağlı olan kalpleri yabancı bir kadına bakmaları sebebiyle artık haram yatağına düşürüp bağlı hale getirmiştir. Hatta Kurtubi rahmetullahi aleyh Et-Tezkira kitabında bu konuyla alakalı insanların tüylerini ürperten bir olay aktarmıştır. Olayın özeti şudur: müezzin olarak görev yapan salih bir kulun gözü güzel ve aynı zamanda Hristiyan olan bir kadına çarpar. Bu bakıştan sonra kalbi o kadına bağlı hale gelir ve evlenmek için istemeye gider. Kadının ailesi adamdan Hristiyan olmasını şart koşar ve adam da evlenmek için bu şartı kabul ederek Hristiyan olur. Lakin evlendikten sonra kadınla münasebette bulunmadan vefat eder. Rabbim bizi kötü bir sonda ölmekten ve amellerimizin de boşa çıkmasından korusun. Allah-u Teala Kur'an'da genelde emir ifadelerini genele yönelik yaparken haram bakışın tehlikesinden dolayı hem erkeklere hem de bayanlara ayrı şekilde hitap ederek bakışlarını indirmelerini emretmiş ve şöyle buyurmuştur. Resulüm, mümin erkeklere harama bakmamalarını ve ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Mü'min kadınlara da söyle, harama bakmasınlar ve namus ve iffetlerini de korusunlar. Görünen kısımları müstesna, ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler. Nur Suresi 30-31. Resulullah da evliliğin en önemli maksatlarından birinin bakışları harama bakmaktan sakındırmak olduğunu belirterek şöyle buyurmuştur. Ey gençler topluluğu! Sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa evlensin. Zira evlilik gözü harama bakmaktan daha çok sakındırır ve kişinin cinsel organını da haram ilişkiden daha çok muhafaza eder. Evlenmeye gücü yetmeyen kişi ise oruç tutsun. Zira oruç, nefsi harama sürüklenmekten koruyan ve şehveti azaltan iyi bir yoldur. Yine Resulullah yollarda oturmayı yasakladığında sahabiler, ''Ya Resulallah, bizim yol ve sokaklara oturmaktan vazgeçmemiz mümkün değildir. Çünkü gerekli olan işlerimizi orada konuşuyoruz.'' dediler. Bunun üzerine Resulullah, ''Eğer vazgeçemiyorsanız ve mutlaka oturmak zorunda kalıyorsanız, o halde yolun hakkını veriniz.'' buyurdu. Sahabiler, ''Yolun hakkı nedir ya Resulallah?'' diye sorunca, o, ''Yolun hakkı, gözü haramlardan korumak, gelip geçene eziyet vermemek, verilen selama mukabelede bulunmak, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırma vazifesini yerine getirmektir.'' buyurdu. Görüldüğü üzere Resulullah ilk başta gözleri harama bakmaktan sakındırmıştır. Kadınların genelinin büyük ölçüde tesettürlü ve edepli olduğu asr-ı saadet döneminde dahi bu Rabbani ve nebevi uyarılar tekrar ediyorsa, şehveti harekete geçiren etkenlerin ve müstehcen fotoğrafların çokça olduğu ve bunlarla gençlerin hedef alındığı bu dönemde hali nasıl olur acaba? İnsanların kalp katılığından ve namazdaki huşularının zayıf oluşundan dolayı şikayetleri oldukça artmış durumda. Buna etki eden büyük sebepleri araştıran kişi, ilk sebebin bakışları harama yöneltmek olduğunun farkına varacaktır. Bu meselede sözler uzayıp gider. Maksadımızsa bu hususta gösterilen ihmalkarlığın ne kadar da tehlikeli olduğuna ve kalpte var olan takvaya ve doğruluğa kişinin güvenmemesi gerektiğine işarette bulunmaktır. Zira nice bakışlar vardır ki sahibinin kalbinde huzursuzluk ve rahatsızlık oluşturmuştur. Tıpkı İmam Ahmet rahmetullahi aleyh'ten rivayet edildiği gibi, harama bakma belasından korunmanın en iyi tedavi yöntemlerinden biri de Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh'in şu sözünde bahsettiği şeydir. Kendisine harama bakmamak için neyin desteğine başvurulur diye sorulunca, Allah'ın sana olan

0: şunlardır. 1. Kalbin katılıktan kurtularak rahat ve huzura kavuşması ve huşuyu bozan sebeplerden sıyrılıp pak hale gelmesi. Öyle ki böyle birisi artık kıldığı namazdan, okuduğu Kur'an'dan ve Rabbi ile olan münacatından lezzet alır. 2. Tertemiz İslam şeriatına tabi olmanın bereketinin hissedilmesi. Nefsi arzularına muhalefet edip de yaratıcısına itaat eden kişi ne zanneder? Allah hiç onun kalbini yardımsız ve hoşnutsuz bırakır mı? Hayır vallahi. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Allah seni muvaffak kılsın. Şunu iyice bil ki eğer sen daha ilk bakışta Allah'ın harama bakmama ve bakışlarını indirme emrine uyarsan, sayılamayacak birçok felaketten kurtulmuş olursun. Yok eğer bakışını indirmez ve harama bakmaya devam edersen, sökülmesi zor olan bir şeyin kalbine saplanmasından emin olamazsın. Eğer böyle bir şey gerçekleşmişse, bunun ilacı da daha sonra düzenli bir şekilde bakışları indirmek için gayret etmek ve harama bakmayı engellemek için de akla gelen düşünceleri koparıp atmaktır. Bunun neticesinde kalpte oluşan hastalığın tedavisi daha kolay tedavi edilir. Zira akan selin önüne bir engel konulduğu zaman şiddetli akıntının önü alınmış olur. Harama bakmanın sonucunda kalpte oluşan hastalığın en büyük ilacı Allah'tan gelecek bir cezanın korkusundan dolayı bu hastalığa sebep olan sebepleri ortadan kaldırmak ve onlara önem vermektir. Ne zaman ki bu tedaviye başlanıldı, o zaman selamete erişmekte yakın demektir. İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyh şöyle söylemiştir. Kadın gibi bakılması yasak olan şeylere bakmamak ve bakışları indirmek kişide değeri büyük olan üç faydalı şeyi ortaya çıkarır. İlk fayda, imanın lezzetini ortaya çıkarır. Öyle ki bu lezzet Allah için terk ettiği şeyden daha tatlıdır. Zira her kim Allah için bir şeyi terk ederse, Allah ona terk ettiği şeyden daha hayırlısını verir. İkinci fayda, haram şeylerden bakışı indirmek, kalbin nurunu ve ferasetini ortaya çıkarır. Allah-u Teala Lut kavmi için şöyle buyuruyor. Resulüm, ömrüne yemin olsun ki, gerçekten onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı. Hicr suresi 72. Şehvet içerikli suretlere dalmak aklı ifsad eder, basireti yok eder ve kalbi sarhoş hale getirir. Allah-u Teala bakışları indirmeyi emrettikten sonra Allah göklerin ve yerin nurudur diye başlayan Nur ayetini zikretmiştir. Allah-u Teala kulunu yaptığı amelin cinsine göre mükafatlandırır. Kul, harama bakmadığı ve bakışlarını indirdiği zaman Allah-u Teala yaptığı amelinin cinsinden ona daha hayırlısını bahşeder ve basiretini açar. Üçüncü fayda, kalp daha güçlü, cesaretli ve sabit hale gelir. Allah-u Teala böyle birisinin hüccetini kuvvetlendirmekle beraber onu yardımla desteklemeye başlar. Nitekim bir rivayette şöyle buyurulmuştur. Şeytan hevasına muhalif olan kişinin gölgesinden korkup kaçar. Bundan dolayı hevasına tabi olan kişilerde Allah-u Teala'nın kendisine karşı gelen kişiler için kıldığı bir zillet mevcuttur. Zira Allah-u Teala izzeti kendisine itaat edenler, zilleti de kendisine isyan edenler için kılmıştır. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. O münafıklar andolsun. Eğer Medine'ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl izzet ve üstünlük Allah'ın peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Münafikun suresi 8. Yine şöyle buyurmuştur. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizlersiniz. Ali İmran 139. Bu nedenle eski alimler şöyle derdi. İnsanlar izzeti yöneticilerin kapısında arıyorlar. Halbuki izzeti ancak Allah'a itaatte bulabilirler. İkinci bölüm. Birinci nasihat. Küçük günahları önemsememek.
1: Siz gözünüzde kıldan daha önemsiz görerek öyle

0: ne ameller işliyorsunuz ki biz bu amelleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında helak eden günahlardan sayardık.
1: İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu hadise şöyle bir konu başlığı atmıştır. Küçümsenen günahlardan sakınma babı. Bu nasihati okuduğu zaman kişinin aklına gelen ilk soru şudur. Enes radıyallahu anh'ın bu sözüne muhatap olan kişiler kimdir acaba? Bu söze muhatap olanların tabiinler olduğu hususunda şüphe yoktur. Onlar ki Resulullah'ın içinde yaşadığı asrı genel manada şu sözleriyle övdüğü kişilerdir. En hayırlı insanlar benim içinde bulunduğum asırda yaşayanlardır. Sonra onları takip edenler, sonra da onları takip edenlerdir. Peki Enes radıyallahu anh'ın helak eden günahlar sözüyle işaret ettiği şey ne olabilir acaba? Şüphesiz ki bunlar iman eksikliği sebebiyle yapılan amellerdir. Zira iman ne kadar güçlü olursa, kul da o kadar Allah'a karşı gelmeyi gözünde büyütür. İmanın zayıf olduğu anda ise kul Allah'a karşı gelmeyi hiç önemsemez ve yaptığı günah gözünde değersiz hale gelir. Bir de bakmışsın ki böyle birisi artık Allah'ın emirlerinde ihmalkarlık yapan, haram ameller işlemeyi takmayan, hatta belki haramları küçümseyen biri haline gelmiştir. İnsanların en fasihi olan Resulullah'ın günahları küçümseme ve bunun kula olan etkisiyle alakalı yaptığı şu benzetme ne kadar da güzeldir. Küçümsenen günahlardan sakının. Zira küçümsenen günahların misali şuna benzer. Bir vadinin ortasına konaklayan kavimdeki her bir kişi birer odun toplayıp biriktirerek ateş yakmışlardır. Sonra bu ateşle yiyeceklerini pişirmişlerdir. İşte bu şekilde küçümsenen günahlar da hesaba çekildiği vakit sahibini helak eder. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh İbni Mesud radıyallahu anh'tan Resulullah'ın şöyle dediğini nakletmiştir. Sizi küçümsenen günahlardan sakındırırım. Zira küçümsenen günahlar sahibinin yanında her geçen gün daha da toplanarak onu helak edecek seviyeye gelir. Hasılı kul, büyük günahların dışındaki küçük günahları gözünde küçülttüğü zaman ileride bu günahları işlemek kendisine kolay gelir ya da Allah'ın affına dayanarak bu günahları işlemeye devam eder. Bu hal üzere devam ederken bir de bakar ki bu günahların yıkıcı etkisi tıpkı bir sel gibi içinde bulunduğu toplumu darmadağın hale getirmiş. Eğer bu günahları parçalara ayırsaydı her bir parçanın nokta kadar küçük olduğunu görecekti. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh bir keresinde çamura batmaktan sakınarak yürürken ayağı çamura battı ve iyice çamura bulandı. Bunun üzerine arkadaşlarına dönerek şöyle dedi. İşte günahlardan daima sakınmaya çalışan kul da böyledir. Günaha bulaştığı an artık içine dalar gider. Her kim günahları pislik olarak görürse küçük dahi olsa onlardan sakınıp uzak durmaya çalışır. Zira pis bir şey küçük dahi olsa kişiye etki eder. Pislikler biriktiğinde ise artık elbise pislikten simsiyah hale gelir. Bundan dolayı günahın küçük oluşunu gözünde küçümseme. Zira küçük şeyler diğer küçük olanlarla beraber büyük hale gelir. Bununla beraber bir de diri kalplerin dikkate alıp gözettikleri daha büyük ve yüce bir mana vardır ki o da Allah'ın emirlerine ve yasaklarına hakkıyla saygı göstermek ve daima Allah'ın gözetiminin altında olduğunu hissetmektir. Bu kişilerin lisan-ı halleri değerli tabi'in Bilal bin Sad rahmetullahi aleyhin şu sözünü söyler gibidir. İşlenecek günahın küçüklüğüne değil, kime karşı işlendiğinin büyüklüğüne bak. Evet, mümin bir kul günahlara işte bu şekilde bakar. Çünkü kendisine karşı gelinen ve haramları çiğnenen Allah-u Teala'nın kendisidir. Günahların aynı derecede olmadığına yakinen inanmakla beraber, seven kişinin sevdiği kişiye en ufak bir sıkıntı vermeyeceğini ve üzmeyeceğini de çok iyi biliyoruz. Sevilen varlığın bütün nimetlerin sahibi ve alemlerin Rabbi olan Allah'ın olması durumunda hal nasıl olur acaba? Bundan dolayı İbni Mesud bu manayı ilmine yakışır bir derinlikle ifade etmiş ve şöyle demiştir. Mümin kul günahlarını altında oturmuş ve üzerine düşmesinden korktuğu bir dağ gibi görür. Günahlarını hafife alan facir kişi ise işlediği günahlarını burnuna konan ve ona şöyle yapan, yani eliyle kovan bir sinek gibi görür. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın aynı olay karşısında hem mümin hem de münafık kişinin gösterdiği tavrı nasıl ifade ettiğini iyice düşün. Her ikisinin tavrı bu kadar büyük bir farkla nasıl da kendini göstermiştir. Bu ise ancak münafık şahsiyetli insanların kalbinde küçük olsun büyük olsun işlediği günahlardan dolayı acı hissetmelerini sağlayacak, Allah korkusunun ve ona duyulması gereken saygının bulunmamasından dolayıdır. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh şöyle der: her ne kadar büyük günahlardan payları olmasa da küçük günahları helak edici olarak kabul etmeleri Allah'tan çok korkmaları sebebiyledir. İbrahim aleyhisselamın ahiret günü kendisinden şefaat talep edildiği vakit her ne kadar gerçekte yalan olmasa da üç yerde yalan konuştuğunu söyleyip günahlarını zikrettiğini görmüyor musun? Bunlardan ilki eşi için kardeşim demesidir ki eşi onun aynı zamanda din kardeşidir. İkincisi kavmine ben hastayım demişti ve bundan da kasıt ben hasta olacağım idi. Üçüncüsü de büyük olan put yaptı demesidir. İbrahim aleyhisselam bu sözlerinde doğruluk payının olmasına ve hakikatte yalan olarak da kabul edilmemesine rağmen yaptıklarını günah olarak görmüştür. Zira o ancak kişinin dış dünyasının iç dünyasına mutabık olmasından razı olmuş ve buna ikna olmuştur. Bu ise Allah Celle Celaluh'ten son derece korkmaktır. Kişinin küçümsediği küçük günahlar çoğaldığı ve ısrarla yapıldığı zaman artık büyük günahlara dönecektir. İbn-i Vehb rahmetullahi aleyh Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın şöyle dediğini nakleder: kişi iyi amellerde bulunur ve sonrasında yaptığı bu iyi amellerine de güvenerek gözünde küçümsediği günahlara bulaşır. Sonunda Allah'la karşılaştığı zaman küçümsediği günahların kendisini kuşatmış olduğunu görür. Yine kişi günah işler ve işlediği günahtan sonra endişe duyup korkmaya devam eder ki sonunda kıyamet günü Allah'la güven içinde karşılaşır. Ebu Abdurrahman el-Hubulli rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: büyük günahlardan kaçınan ama küçümsenen günahları işleyen kişinin misali şu adamın misaline benzer. Bir adam yırtıcı bir hayvanla karşılaşmış ve ondan kurtulana kadar kaçmıştır. Sonra kızgın bir deveyle karşılaşmış, ondan da kurtulup kaçmıştır. Sonrasında küçük bir karınca onu ısırmış ve canını acıtmıştır. Sonra bir karınca daha ısırmış, sonra bir karınca daha ısırmış, ta ki karıncaların hepsi üzerinde toplanarak ısırıp onu yere yıkmışlardır. İşte büyük günahlardan kaçınan ama küçük günahları önemsemeyip işleyen kişi de bu adama benzer. Şair ne güzel söylemiştir: günahların küçüğünü de büyüğünü de terk et, işte takva budur. Dikenli bir arazide yürüyen ve gördüğü şeylerden sakınan kişi gibi hareket et. Sakın küçük günahları da küçümseme, zira dağ ufak parçalardan oluşur. Eğer ki Enes radıyallahu anh'ın helak edici günahlardan hangi amelleri kastettiğini sorarsan, buna şöyle cevap verilir: alimlerin bu amellerin hangileri olduğuyla alakalı ifadeleri birbirinden farklıdır. Kimisi bunların namazı terk etmek, namazda gevşeklik göstermek, alışverişte başkalarını kandırmak, insanların üzerinde bulundukları iyi halin değişip artık insanları kandırmanın bir maharet, zekice bir davranış ve dahilik olarak kabul edilmesi gibi ameller olduğunu söylemiştir. Kimisi de bu amellerin faizli muamelelerin ve bazı haram alışverişlerin yayılması olduğunu söylemiştir. Bazı alimler de bu amellere şöyle örnekler vermişlerdir: kendisiyle arasında kin ve nefretin olduğu kardeşinin veya düşmanının şahsiyetini hiçe saymak ve bunu da lezzet aldığı için yapmak, işlediği bir günahı gözünde küçültmek, yaptığı hatayı önemsememek ve kendisine cahil demesinler diye ilimsiz bir şekilde fetva vermek gibi küçük görünen ama aslında büyük olan günahlardır. Bazıları da insanların içinde çabucak yayılan, kişiyi yüzüne karşı övmek, yalan söylemek gibi davranışları ve ihmalkarlık gösterilerek buna karşı çıkılmamasını örnek olarak vermişlerdir. Her ne olursa olsun akıllı kişi işin sonunu gören ve ona göre davranan kişidir. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyhin günahları hafife almayla alakalı ifade ettiği şu sözü ne kadar da güzeldir. Ey insanlar! Daha önce tecrübe etmiş kişiden iyice dinleyin. Allah'ın sizi her an gördüğünün bilincinde olun. İşlerin kötü sonunu düşünün ve yasaklayanın büyüklüğüne bakın. Küçük görünen kıvılcımdan sakının. Zira küçümsenen bir kıvılcım bir beldeyi yakıp kül edebilir. Benim işaret ettiğim bu şey az, lakin birçok şeye delalet ettiği gibi diğer küçümsenen günahlar için de bir örnektir. İlim ve murakabe, Allah'ın her an gözetlemesi bilinci sana anlatmadığım daha birçok şeyi tanıtır. Basiretle meseleye bakman, küçümsenen bu günahların işlendiği zaman ne kadar da kötü sonuçları olduğunu sana öğretecektir.
2: Sahabeden nasihatler.
3: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108
4: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem, Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer buyurdu. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye

öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını

kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Atım dinlediniz.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parkı ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parkı iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parkı.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi da'vetit tâmmeh ve salâtil kâimeh âti Muhammeden il vesîlete vel fazîleh ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Size geceyi örtü, uykuyu rahatlık kılan, gündüzü çalışma zamanı yapan Allah'tır. Furkan Suresi 47. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünnet 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

100 sene kitap okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. İmam Gazali.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Saad.

0: reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.
8: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey gözlerin göremediği, zihinlerin, zan ve bakışların kuşatamadığı, hiç kimsenin hakkıyla vasfedemediği yüceler yücesi Allah'ım. Ey her şeye gücü yeten kudreti sonsuz yüce Allah'ım. En hayırlı amellerimizi ömrümüzün sonunda işlediğimiz ameller, en hayırlı günlerimizi de ömrümüzün son günleri eyle Allah'ım. Ey Alim, ey Halim, hali pür melalimize nigehban olan sen, içine düştüğümüz elim vaziyetlerden bizi çekip kurtaracak sen, bunları ve daha fazlasını yapmak kendisine kolay olan da yine sensin. Senden işte o kolay olanı lütfen ve keremen gerçekleştirmeni diliyoruz. Ey Kerem Sultanı, ey cömertlerin en cömerti Rabbimiz, ne olur Allah bize maişetimizde darlık ve sıkıntı yaşatma. Neticesinin hayır olacağını umduğumuz dualarımızı da reddetme. Amin. Velhamdülillah.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.
2: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddüs. Ey zerrelerden seyyarelere kadar canlı cansız bütün varlıkların kendisine boyun eğdiği Malikur Rikab. Ey en açılmaz kapıları sevdiği kulları için peşi peşine ve ardına kadar açan Müfettihul Ebvab. Ey varlığına bir başlangıç ve bir nihayet asla söz konusu olmayıp eşya ve hadiselere sürekli hükmeden Müsebbibül Esbab. Talebinden bile aciz olduğumuz dünya ve ukba saadetine vesile olabilecek lütuf kapılarını biz naçar kulların için de arala Allah'ım. Bizi sadece senin emrini yerine getiren işlerle meşgul olan, sadece senin rahmetine itimat edip insanların ellerindeki şeylere karşı her zaman müstani davrananlardan eyle Allah'ım. Dilinde sürekli senin ismi şerifin, gece gündüz ulu dergahına el açıp yana yakıla yalvaran, lezzetleri acılaştıran ölümü her zaman hatırlayıp davranışlarını ölüm ötesi hayata göre tanzim eden bahtiyar kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbena, vadinden dönmek kendisi için muhal olan yegane zat sensin. Bize vaat ettiğin mükafatları lütfet ve bizi kıyamet günü rüsvay ve perişan eyleme Allah'ım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

0: hayatın içinde Resulullah.
1: O sallallahu aleyhi ve sellem, ashabının fikrinin değişme hızına da hayret etmiştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh der ki, Allah Resulü Taif'i kuşatmasına rağmen onlara hiçbir zarar verememişti. Bu sebeple inşallah yarın döneceğiz dedi. Bu durum sahabeye ağır geldi ve Taif'i fethetmeden çekip gidecek miyiz dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sabah olunca savaşa girişin buyurdu. Sahabe de öyle yaptı ve yaralandılar. Bunu gören Allah Resulü yine inşallah yarın döneceğiz buyurdu. Bu sefer bu sözler sahabenin hoşuna gitti. Allah Resulü de bu duruma güldü. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, hadisin manası Allah Resulü'nün Taif'ten dönme emrini verirken zorluğu ve Taif'te bulunan kafirlerin gücünü göz önünde bulundurarak ashabına şefkat niyeti taşımasıdır. Bir de Allah Resulü ileride de aynen yaşanacağı gibi orayı daha sonra hiç zorlanmadan fethedeceğini biliyor ya da umuyordu. Ancak ashabının kalma ve cihad etme yönündeki hırsını görünce savaşmaya karar verdi. Ancak onlara yara isabet ettiğinde ilk emrindeki gibi yine onlara merhamet etti. Bu durum gördükleri açık zorluktan ötürü sahabenin de hoşuna gitmişti. Belki de onlar meseleyi incelediler ve Allah Resulü'nün görüşünün daha bereketli, faydalı, verimli ve doğruya kendi görüşlerinden daha yakın olduğunu görüp dönme kararına muvafakat ettiler ve bu duruma sevindiler. Allah Resulü de onların görüşlerinin bu denli hızla değişmesine şaşırdığından ötürü güldü. Allah en iyisini bilendir. Kadı İyaz rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü onların sözlerinin iki farklı halden dolayı dün ve bugün gösterdiği değişikliğe ve doğru olan görüşe dönmelerine gülmüştür. O sallallahu aleyhi ve sellem, ashabının doğru düşünce kabiliyetini kaybettiği anlarda da hayret etmiştir. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh der ki, bir adam başka bir adamı ısırmıştı. Isırılan kişi elini refleks olarak çekince, ısıran kişinin iki ön dişi düştü. Bunun üzerine Allah Resulü'nün huzurunda davalaştılar. Durumu gören Allah Resulü, sizden biri kardeşini bir deve gibi ısırıyor mu? Senin için hiçbir diyet yoktur, buyurdu. Bir rivayete göre de Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Benden ne istiyorsun? Onu bir deve gibi ısırman için elini senin ağzına koymasını ona emretmemi mi benden istiyorsun? Bir Müslüman kardeşini ısırması, onun da elini ısıranın ağzından çekmesi, bu sebeple ısıranın dişlerinin düşmesi, sonra da dişleri düşen kişinin diyet talep etmesi şaşılacak bir şeydir. Bu gibi durumlarda bir diyet söz konusu değildir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadis, bir adam başkasının elini ısırır da ısırılan kişi elini çekerse ve ısıran kişinin dişleri dökülürse bundan dolayı bir diyet gerekmez diyenler için delil teşkil eder. Isıran kişi birine saldırdığında ısırılan kişinin elini, ısıran kişinin dişleri dökülecek olsa da o kişinin ağzından çekerek kendisini savunması caizdir. Bu durumda ısıran kişinin dişleri, şarinin izin verdiği bir yolla dökülmüş gibi olur ve diyeti hak etmez. O sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından bazılarının ilaçların şifasını anlayamamalarına da hayret etmiştir. Zekvan rahmetullahi aleyh, Ensardan bir adamın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah Resulü yaralı olan bir adamı ziyaret etti ve onun için falan oğullarının tabibini çağırın buyurdu. Dedi ki, o tabibi çağırdılar da geldi. Sahabeler, ey Allah'ın Resulü, ilaç bir fayda sağlar mı ki? Diye sorunca, Allah Resulü, Subhanallah, Allah yeryüzüne indirdiği her bir hastalık için muhakkak bir de şifa indirmiştir, cevabını verdi. Allah Resulü ilacın faydasının ashabından bazı kimselere gizli kalmasına şaşırmış ve onlara Allah'ın indirdiği her bir hastalık için bir de şifa kıldığını beyan etmiştir. Allah-u Teala tüm hastalıkları iyileştirecek şifalar da yaratmıştır. Ancak bu şifalar bazı kişiler tarafından bilinirken diğer bazı kimseler tarafından bilinmez. Allah Resulü de şu sözünde bu hakikati ifade etmiştir. Allah-u Teala indirdiği her bir hastalık için kesinlikle bir de şifa indirmiştir. Bunu bilen bilir, cahil kalansa bilmez. O sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye ve Fatıma'ya gece namazı kılmalarını emredince, Ali'nin verdiği cevaba da hayret etmiştir. Ali bin Ebi Talip'ten yapılan rivayete göre bir gece Allah Resulü, onun ve kızı Fatıma radıyallahu anh'ın kapısını çalar ve namaz kılmayacak mısınız diye sorar. Ali radıyallahu anh der ki, ben ey Allah'ın Resulü, nefislerimiz Allah'ın elindedir. O bizi kaldırmayı dilerse kaldırır diye karşılık verdim. Ben bunu der demez Allah Resulü bana hiçbir cevap vermeden oradan ayrıldı. Ancak onun arkasını dönmüş giderken dizlerine vurarak, fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır dediğini duydum. Ebul Hasan Es-Sindi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü Ali radıyallahu anh'ın hemen cevap vermesine şaşırdığından ve mazeret olarak ileri sürdüğü şeye katılmadığından ötürü dizine vurmuştur. Çünkü Ali radıyallahu anh sunduğu mazerette yükümlülüğe karşın Allah'ın takdir ve dilemesine tutunmuştur. Ki bu da kabul edilmeyen bir tutumdur. Ve Ali radıyallahu anh'ın o andaki cedelciliğinden kaynaklanmıştır. Evet, buradaki yükümlülük vacip değil, menduptur. Allah Resulü de zaten bu sebeple o sözleri söyleyip oradan ayrılmıştır. Eğer söz konusu yükümlülük vacip olsaydı, Allah Resulü onları o hal üzere terk edip gitmezdi. Allah en iyisini bilendir. Şeyhülislam İbni Teymiye rahmetullahi aleyh der ki, bu hadis herhangi bir emre kaderi öne sürerek karşı çıkanların kınanması noktasında açık bir nastır. Ali radıyallahu anh'ın nefislerimiz Allah'ın elindedir şeklindeki sözü, emre boyun eğmeme noktasında kadere dayanmayı esas alan bir sözdür. Bu söz aslı itibarıyla hak bir sözdür. Ancak Allah'ın emirlerine karşı çıkması için öne sürülmesi doğru değildir. Hatta bu sözü öne sürerek emirlere karşı çıkmak, Allah-u Teala'nın hakkında "Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır" buyurduğu kınanmış olan cedel kapsamına girer. O sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Nadr'ın söylediği söze ve bu sözün gerçekleşmesine de hayret etmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Enes bin Nadr radıyallahu anh'ın kız kardeşi olan Rubeyi bir kadının ön dişini kırdı. Bu kişiler Allah Resulü'nün yanına geldiler. O da Allah'ın kitabını esas alarak kısasa hükmetti. Bunun üzerine Enes bin Nadr, seni hakla gönderene yemin olsun ki bugün onun dişi kırılmayacak dedi. Bunu duyan Allah Resulü, ey Enes, Allah'ın kitabındaki hüküm kısastır, dedi. Ancak dişi kırılan kadının ailesi diyete razı olup aldılar. Allah Resulü bu duruma çok şaşırdı ve Allah'ın kullarından öyleleri vardır ki, Allah'a bir konuda yemin etseler, Allah onların bu yeminini yerine getirir, buyurdu. Enes bin Nadr'ın, seni hakla gönderene yemin olsun ki, bugün onun dişi kırılmayacak sözü hakkında İmam Nevevi rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Bu sözün manası Allah Resulü'nün vermiş olduğu hükmü reddetmek değildir. Enes bu yemini Allah'ın fazlı ve lütfuna güvenip davacının ailesine affı ilham ederek yemininin bozulmayacağını sağlayacağına inandığından ötürü etmiştir. Bu sebeple Allah Resulü, Allah'ın kullarından öyleleri vardır ki, Allah'a bir konuda yemin etseler, Allah onların bu yeminini yerine getirir buyurmuştur. Yani Allah-u Teala, yemin eden kişiye verdiği değerden ötürü, onun yemininin bozulmamasını sağlar ve yemin ettiği hususu yerine getirir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Enes'in talebine icabet edeceği noktasında Allah'a güvenerek bu hususta yemin edebilmesine şaşırmıştır. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün şaşırma sebebi şudur. Enes bin Nadr, başkası bir fiili yapacağını kesin ve ısrarlı bir dille belirtmesine rağmen, o kişinin o işi yapmayacağına dair yemin etmiştir. Bunun adetteki karşılığı da normal şartlarda yemininin bozulmasıdır. Ancak Allah-u Teala davacı tarafa affı ilham etti ve böylece Enes'in yemini yerine gelmiş oldu. Allah Resulü Allah'ın kullarından sözüyle, bu denk gelmenin Allah-u Teala'nın Enes'e verdiği değer sebebiyle yeminini yerine getirdiğinden ötürü gerçekleştiğine ve onun Allah-u Teala'nın dualarını kabul edip isteklerini verdiği kullarından biri olduğuna işaret etmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe'nin hac yapmamış olmayı temenni etmesine de hayret etmiştir. Ayşe radıyallahu anha der ki, hac günlerinde, gecelerinde ve aylarında Allah Resulü ile beraber yola çıktık. Serif bölgesine varınca ben hayız oldum. Ben ağladığım sırada Allah Resulü yanıma girdi ve seni ağlatan da nedir ey Ayşe diye sordu. Ben de hayız oldum, keşke hac yapmasaydım diye cevap verdim. Bunun üzerine Allah Resulü Subhanallah. Bu Allah-u Teala'nın Adem'in kızlarına yazmış olduğu bir şeydir. Haccın tüm ibadetlerini yap, ancak temizlik vaktin gelinceye dek Kabe'yi tavaf etme buyurdu. Allah Resulü Ayşe radıyallahu anh'ın hac yapmamış olmayı dilemesine şaşırmış, bu Allah-u Teala'nın Adem'in kızlarına yazmış olduğu bir şeydir sözüyle de onun acısını dindirmeye çalışmıştır. Bu sözde Ayşe radıyallahu anh'ı teselli etme ve derdini hafifletme isteği vardır. Sözün manası ise şudur, bu sana has bir durum değildir. Bilakis Adem'in tüm kızları bunu yaşamaktadır. O sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından İslam'a yeni girmiş olan bazı kimselerin, onların zat-ı envatı gibi bize de bir zat-ı envat belirle sözünü söylemesine hayret etmiştir. Ebu Vakit el-Leysi radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah Resulü ile birlikte Huneyn'e çıkmıştık. Biz küfürden yeni uzaklaşmıştık. Müşriklere ait bir sidre ağacı vardı. Onun altında ibadet niyetiyle oturur ve ona silahlarını asarlardı. Ona Zat-ı Envat denirdi. Biz de bir sidre ağacının yanından geçtik ve ey Allah'ın Resulü, onların Zat-ı Envat'ı gibi bize de bir Zat-ı Envat belirle dedik. Bunun üzerine Allah Resulü, Allahu Ekber, nefsim elinde olana yemin olsun ki, İsrail oğullarının dediği gibi dediniz. Onlar Musa aleyhisselama dediler ki, onların sahip olduğu ilah gibi bize de bir ilah yap. Muhakkak ki sizler, sizden öncekilerin gitmiş olduğu yola gidiyorsunuz, buyurdu. Allah Resulü onların zahiren de olsa, Musa aleyhisselamın kavminin yaptığı işe benzer bir iş yapmalarına şaşırmıştır. Ancak onların özrü, cahiliyeden daha yeni çıkmış olmaları itibarıyla, bunun Allah katında güzel bir iş olduğunu zannetmeleri ve bu sözleriyle Allah'a yakınlaşmayı ummalarıydı. Aynı şekilde onlar sadece bunu talep edip böyle bir işe girişmediler. Sonuç olarak ortaya çıkan şey yine de şeriata muhalifti. Allah Resulü bu duruma karşı çıkınca onlar da bu işi yapmadılar. Onlar bu ağaca ibadet etmek değil, sadece teberrük etmek istediler. Ağaçlarla teberrükte bulunmanın yasak olması ve bu fiilin önceki sapkın ümmetlerin yapmış olduğu bir iş olması buna delalet eder. Şeyhülislam İbni Teymiye rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü ağaca silah asıp ona kutsiyet atfetme açısından kafirlere benzemelerini dahi inkar edip kabul etmemişken, bundan daha büyük olan müşriklere direkt olarak benzemek ve bizzat şirkte durum nasıl olur? O sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından bazıları tarafından ortaya konan bazı ibadetlere de hayret etti. Onun bu tür şeylere şaşırması, hayır işlerine hemen girişmeye ve faziletli amellerde acele davranmaya teşvik niteliği taşır. Bu tür şeylere şaşırmak, övgü anlamına da gelir. Övgünün de hastalıklardan arınmış olan nefislere olan etkisi malumdur. O sallallahu aleyhi ve sellem, ashabının denizde savaşacak olmasına hayret etmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Allah Resulü Ümmü Haram binti Milhan'ın yanına giderdi. Ümmü Haram da Allah Resulüne yemek ikram ederdi. Bir gün yine Allah Resulü onun yanına gitti. O da Allah Resulüne yemek indirdi. Allah Resulü bir ara uyudu. Sonra da gülerek uyandı. Ümmü Haram radıyallahu anha der ki, ''Ben seni güldüren nedir ey Allah'ın Resulü?'' diye sordum. Ümmetimden bir kısmının padişahların tahtlarına kuruldukları gibi debdebeli bir halde gazaya gittiklerini gördüm diyerek cevap verdi. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü, beni bu kimselerden kılması için Allah'a dua et dedim. Allah Resulü de sen onlardansın buyurdu. Sonra yine başını koyup uyudu. Bir müddet sonra yine gülerek uyandı. Yine seni güldüren nedir ey Allah'ın Resulü diye sorduğumda, ilkinde dediği gibi, ümmetimden bir kısmının padişahların tahtlarına kuruldukları gibi debdebeli bir halde gazaya gittiklerini gördüm diye cevap verdi. Ben, ey Allah'ın Resulü, beni onlardan kılması için Allah'a dua et dedimse de, Allah Resulü sen ilk kısımdansın şeklinde karşılık verdi. Ümmü Haram, Müslümanların Muaviye radıyallahu anh'la beraber denize ilk açıldıkları zaman, eşi Ubade ile beraber Allah yolunda cihada çıktı. Bu savaş, Osman bin Affan radıyallahu anh'ın hilafeti sırasında meydana geldi. Kıbrıs'a doğru gidecek olan gemilere Ümmü Haram ve kocası da bindi. Kıbrıs'ta binmiş olduğu hayvan Ümmü Haram'ı üzerinden attı. Bu sebeple Ümmü Haram radıyallahu anh'a vefat etti ve Kıbrıs'a defnedildi. Muaviye savaş için denize açılan ilk kişidir. Bu ilk girişim Osman radıyallahu anh'ın döneminde meydana gelmiştir. Ömer radıyallahu anh denize açılmayı yasaklamıştı. Osman radıyallahu anh hilafet görevine gelince Muaviye denize açılmak için ondan izin istedi, Osman da izin verdi. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste şu faydalar vardır. Nimet elde edildiğinde sevinmenin ve mutluluk verici bir hadise meydana geldiğinde gülmenin caiz oluşu. Bu hüküm, ümmetinin cihat emrine boyun eğdiğini rüyasında gördüğünden ve Allah'ın bu sebeple onlara mükafat vereceğinden ötürü Allah Resulü'nün sevinmesinden çıkarılmıştır. Hadisin bazı rivayetlerinde geçen şaşırma lafızları da buna hamledilir. Bazen Allah Resulü bir işin güzellik ve faziletine dikkat çekmek için o işe hayret ederdi. Bunu anlayabilenler durumun farkına varır, azmeder ve hızlı bir şekilde o işi yapmaya çalışırlardı. İbni Ömer radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü ile beraber namaz kılarken orada bulunanlardan biri Allahu Ekberu Kebira Velhamdülillahi Kesira ve Subhanallahi Bukreten ve Asile, Allah en büyüktür, Allah'a çokça hamdolsun Allah'ı sabah akşam tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim, dedi. Allah Resulü, şu sözleri söyleyen de kim, diye sorunca, adam, benim ey Allah'ın Resulü, dedi. Allah Resulü, ben bu söze şaşırdım. Bu söz için göğün kapıları açıldı.

ki Allah Resulü bir seferinde güldü. Biz de ona, "Seni güldüren nedir ey Allah'ın Resulü?" diye sorduk. O ise, "Cennete zincirlerle götürülen bir topluluğun durumu acayibime gitti," diye cevap verdi. Hadisin manası şudur. Bu kişiler zincirler ve prangalar içinde esir alınıp zorla İslam diyarına getirilirler. Sonra da Allah-u Teala onları imanla rızıklandırır ve bu sayede cennete girerler. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Hadisin manası şöyledir. Bu kişiler esir alınıp zincire vuruldular. Sonra da İslam'ın doğruluğunu görünce isteyerek İslam'a girdiler. Bu sayede de cennete girdiler. Yani onların esir alınıp zincirlere vurulması, cennete girmelerinin ilk sebebidir. Sanki Allah Resulü burada zincire vurulmayı ikraha yormuş gibidir. Onların cennete girmelerinin sebebi de bu olunca, sonucu sebebin yerine koymuştur. Kirmani ve başkaları der ki, belki de bahsedilen bu kişiler, kafirlerin elinde esir olup, bu hal üzere can veren ve bu hal üzere diriltilip cennete girecek olan müminlerdir. Ancak ilk mana doğruya daha yakındır. Buhari'nin sahihinde Ebu Hureyre'den nakledilen şu hadistir. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki, yani insanlar arasında insanlara en faydası dokunanlar sizsiniz. Onları İslam'a girsinler diye boyunlarındaki zincirlerle getirirsiniz. Ebu Tufeyl radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü güldü ve niçin güldüğümü sormayacak mısınız dedi. Sahabe de, ey Allah'ın Resulü, niçin güldün diye sordu. Allah Resulü ise, cennete zincirlerle sürüklenen bir topluluk gördüm diye cevap verdi. Sahabe, ey Allah'ın Resulü, kimdir onlar diye sorunca ise, acemlerden bir topluluk. Muhacirler onları esir edip İslam'a sokar şeklinde cevap verdi. O sallallahu aleyhi ve sellem kulun Rabbini bilmesine de hayret ederdi. Kul, günahları Allah'tan başkasının bağışlayamayacağını ve eğer günahlar sebebiyle sorguya çekilecek olursa azaba uğrayacağını bildiğinden dolayı istiğfar ederek ve acziyetinden dolayı yalvararak ona sığınır. Kulun bu hali ve günahlarının bağışlanmasına olan ihtiyacı Rab Teala'nın hoşuna gider. Allah Resulü de Rabbinin hoşlandığı şeylerden hoşlanır. Ali bin Rebiya der ki, bir keresinde Ali radıyallahu anh'ı gördüm. Binmesi için ona bir binek getirildi. Ayağını üzengiye koyunca üç kere Bismillah, Allah'ın adıyla dedi. Bineğin sırtına bindiğinde ise Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dedi. Sonra da bunu bizim hizmetimize veren Allah, tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. Biz buna boyun eğdiremezdik ve biz Rabbimize döneceğiz dedi. Sonra da üç kere Elhamdülillah, üç kere Allahu Ekber, Allah en büyüktür dedi ve sen tüm noksan sıfatlardan münezzehsin, ben nefsime zulmettim, beni bağışla, günahları senden başkası bağışlamaz dedi ve güldü. Ben ona, neden dolayı güldün ey müminlerin emiri diye sorduğumda şöyle cevap verdi. Allah Resulü'nün de benim şu yaptıklarımı yapıp güldüğünü gördüm. Ona ey Allah'ın Resulü, neden dolayı güldün diye sordum. O ise şöyle cevap verdi. Kulunun, Rabbim, günahlarımı bağışla. Günahları senden başkası bağışlayamaz demesi Rabbinin hoşuna gider. Bir rivayetse şu şekildedir. Allah şöyle buyurur. Günahları benden başka kimsenin bağışlamayacağını biliyor. O sallallahu aleyhi ve sellem, vücutlarını açan bazı Müslümanlara da hayret etmiştir. Abdullah bin Haris bin Cez ez-Zebidi'den yapılan rivayete göre, o ve adı Eymen olan bir arkadaşı, Kureyş'ten olan

0: bir topluluğun yanından geçtiler. Bu kişiler elbiselerini bir sopa gibi kullanarak birbirlerine çıplak bir halde vuruyorlardı. Abdullah dedi ki, ''Biz onların yanından geçince, bunlar keşişlerdir, onları bırakın.'' dedik. Sonra Allah Resulü onların yanına çıktı. Allah Resulü'nü görünce dağıldılar. Allah Resulü sinirli bir şekilde döndü ve içeri girdi. Ben de odanın arka tarafındaydım. Onun, ''Subhanallah, ne Allah'tan utanıyorlar ne de Resulünden saklanıyorlar.'' dediğini duydum. Ümmü Eymen de onun yanında, ''Onlar için bağışlanma dile ey Allah'ın Resulü.'' diyordu. Abdullah dedi ki, ''Allah Resulü ısrarlar sonrasında onlar için bağışlanma diledi.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan utanmadan ve Resulünden sakınmadan insanların önünde ayıp yerlerini açan o gençlere şaşırmış ve şiddetli bir şekilde kızmıştır. Öyle ki ancak aşırı ısrarlar sonucu onlar için bağışlanma dilemiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem, binekleri yüzünden dağlayanlara da hayret etmiştir. Cabir radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre, Allah Resulü yüzü dağlanmış ya da damgalanmış bir eşeğin yanından geçti. Sonra bunu yapana lanet etti ve ''Subhanallah, hayvanları yüzlerinden dağlamayın.'' buyurdu. Allah Resulü işin çirkinliğinden ve aşırı derecede eziyet içerdiğinden ötürü hayvanları yüzlerinden damgalayanlara kızmıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem, Hasan'ın söylediği şeyin gerçekleşmesine de hayret etmiştir. İbni Ömer radıyallahu anh der ki, Allah Resulü fetih yılında Mekke'ye girince, atların yüzlerine örtüyle vuran kadınlar gördü. Ve Ebu Bekir'e tebessüm ederek, ''Ey Ebu Bekir, Hasan ne demişti?'' diye sordu. Ebu Bekir radıyallahu anh da onun şu şiirini okudu. ''Kızımı, bineğimi kaybettim. Eğer onu görmediysen, o tozu dumana katar ve yeri keda bölgesidir. Hızlı bir şekilde mızraklarla yarışırlar ve yüzlerine kadınlar örtü vurur. Bunun üzerine Allah Resulü, Hasan'ın dediği yerden girin, dedi. Allah Resulü, fetih günü Mekke'ye keda bölgesinden girmiştir. Kureyş'in kadınları da hezimete uğramış şirkin kalıntılarını korumak için Müslümanların atlarının yüzüne örtülerle vuruyorlardı. Allah Resulü de hadisenin Hasan bin Sabit'in şiirinde söylediğinin aynısı olduğunu görünce şaşırdı. O sallallahu aleyhi ve sellem her işinde hayır üzere olan müminin haline de hayret etmiştir. Suheyb radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü ashabıyla beraber otururken güldü ve neden güldüğümü sormayacak mısınız diye sordu. Sahabe de ey Allah'ın Resulü neden güldün diye sordu. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Müminin işine şaşarım. Onun tüm işi hayırdır. Eğer hoşuna giden bir şey elde ederse Allah'a hamd eder ve bu onun için hayır olur. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey başına gelirse de sabreder ve bu da onun için hayır olur. Müminden başka tüm işi hayır olan kimse yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gülmesinin sebebinin, müminin her ticaretinin kazançlı ve her işinin hayır olmasına şaşırdığından ötürü olduğunu ashabına beyan etmiştir. Şöyle ki mümin, mutluluk anında şükreder, darlıkta da sabreder. Özetle Allah Resulü şaşırmasında da bir denge üzereydi. Sahip olduğu bu denge onu, sahibini bir işe karşılık vermede hikmetli davranmadan uzaklaştıran, dehşet ve ne yapacağını bilememezlik halinden uzak tutmuştur. Allah Resulü'nün bir şeye şaşırdığı, Subhanallah veya şuna şaşırdım demesinden, İnkar ya da hayret ettiğinden dolayı soru sormasından yahut yüzünde beliren başkaca alametlerden anlaşılırdı.
1: hayatın içinde Resulullah.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ey dua edenlerin duasına cevap veren, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren yüce Mevlamız. Ey hatalarını fark edip pişmanlıkla kendisine yönelenleri kabul eden sevgili Rabbimiz. Bize de hata, kusur, günah ve isyanlarımızdan dönmeyi nasip eyle ya Rabbena. Ey yolunu kaybetmişlere değişik çıkış yolları gösteren yüce Mevlamız. Sonu cennete ve cemalullah'a çıkan yolları bizlere de göster ya Rabbena. Ey türlü türlü dalaletlere saplananları düştükleri bataklıklardan çıkarıp hidayet bahçelerinde nimetlendiren yegane hadi. Bizi de sırat-ı müstakime hidayet eyle ya Rabbena. Ey ümitsizlik vadilerinde çaresizlik içinde dolaşıp duranlara ümit ve reca kapıları aralayan rahmet sultanı. Bizim de ümitlerimizi canlandır ya Rabbena. Ya Rabbena, ya İlahena ve ya Mevlana, işlerimizi kolaylaştır. Bizi, anne babalarımızı, büyüklerimizi, hocalarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, üzerimizde hakkı bulunan kimseleri ve cümle ümmeti Muhammed'i bağışla ya Rabbena. Amin. Elhamdülillah.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey ululuğuyla beraber bize bizden daha yakın olan, geceyi ve gündüzü kuşatan celal ve ikram sahibi Rabbimiz. Günahlarımızdan meydana gelen gam ve tasamızı sana şikayet ediyor. Hesabın zorluğundan ve azabın şiddetinden yine senin rahmet ve şefkatine iltica ediyoruz. Bir zaman kulun Yakup peygamber derdini sana açmıştı. Sen onun hüznünü gidermiş ve o hüzünlü nebiyi sonunda yine evlatlarıyla buluşturmuştun. Bir kere de Nuh nebi dua dua sana yalvarmıştı. Sen onun üzüntü ve tasalarını gidermiştin. Yine Hazreti Eyyub'un duasına cevap vermiş, üzerinde dönüp duran belaları bertaraf etmiştin. Yunus aleyhisselama da aynı muamelede bulunmuş, onun gam ve tasasını da huzura çevirmiştin. Resulün İbrahim aleyhisselamın halini görüp onu Nemrutların tutuşturduğu ateşlerden koruyan da sendin. Ya Rabbi, sayılamayacak kadar çok günahlarımıza rağmen o enbiya kullarına merhamet ettiğin gibi bize de merhamet eyle. Bu aciz, günahkar kullarını da affeyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.
3: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Rahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey rahmeti sonsuz olan Allah'ım, en iyisim sen ol ve beni yalnızlık hissi de dahil her türlü korkudan emin kıl. Belalardan, afetlerden, helak edecek yollardan, dünyada ve ukbada gam, keder, hüzün ve tasa sebebi olabilecek

halikli kullarından eyle. Yüce Mevlam, bütün bunları senden ve sadece senden diliyorum. Zira sen gücü her şeye yeten yegane kadir-i mutlaksın.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddus. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zelcelali vel İkram, Ya Hay, Ya Kayyum. Allah'ım, deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dop dolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: hadisi şerif.
1: Allah Teala, biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik, buyuruyor. Abdullah İbni Mesud anlatmış ve şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordum ki, amellerin hangisi şanı aziz ve yüce olan Allah'a daha sevgilidir? Buyurdular ki, vaktinde namaz kılmak. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra ana babaya iyilik etmek. Dedi. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra Allah yolunda cihad etmektir. Dedi. Bu hadisi anlatan dedi ki, Peygamber bu üç şeyi bana söyledi. Eğer ondan daha ziyade soraydım, muhakkak bana daha söyleyecekti. Bu hadisi şerifte sırayla üç amelin fazileti ve bunların önemi belirtilmektedir. Bunların başında da namaz geliyor. Namaz, her gün tekrarlanan ve beş vakitte yerine getirilen adab ve erkanı gözetilerek huzur ve huşuyla kılındığı takdirde fenalıklardan alıkoyan bir ibadet olduğundan, diğer bir hadiste, namaz dinin dayanağıdır buyurulmuştur. Böylece ibadetlerin en faziletlisi sayılmıştır. Namazın hakkını koruyan ana babaya da saygıda bulunur, onlara iyilik eder. Ana babaya iyilik etmeyen başkasına hiç iyilik etmez. Tirmizi'nin rivayetine göre ana babaya iyilik etmeye dair olan ve bir kısım manası baş tarafa alınan ayet Sa'd İbni Ebi Vakkas hakkında nazil olmuştur. Bunun annesi Ebu Süfyan'ın kızıydı. Sa'd, İslam'ı kabul eden ilklerden olup annesine ziyade hürmet ve iyilik ederdi. Oğlunun kendisine düşkünlüğünü bilen anne, bir gün oğluna şöyle dedi. Bu yeni ortaya çıkan din nedir? Allah'a yemin ederim ki ne yemek yiyeceğim ne içeceğim. Ta ki eski dinine dönersin. Yahut böylece ölür giderim ve sana da ''Ey anne katili!'' denir. Bunu söyledikten sonra iki gün yemek yemedi, bir şey içmedi. Nihayet oğlu Sa'd yanına varıp dedi ki, ''Ey anneciğim, senin 100 tane canın olsa ve teker teker bunlar çıksa, bulunduğum hak dini yine terk etmem. İstersen yemeğini ye, istersen yeme.'' Anne ümidini kesince artık yemeye ve içmeye başladı. Bu hadise arkasından da Allah Teala, ana babaya iyilik etmeyi, şirkte onlara uymamayı emretti. Ayet-i Kerime'nin manası şudur. Biz, insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Bununla beraber, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için sana emir verilirse, artık onlara itaat etme. Akıbet banadır, dönüşünüz banadır. Ben de işlemiş olduğunuz amelleri size haber vereceğim. İşte bu ayeti kerime, Allah'a isyan olmayan şeylerde ana babaya itaatı ve onlara iyilik yapmayı kesin olarak emrediyor. Ana babaya itaatın zıttı, onlara fenalık yapmaktır ki bu haramdır ve büyük günahlardan sayılmıştır. Ana ve baba çocuklarını terbiye ederler ve yetiştirirler. İhtiyaçlarını karşılarlar ve onlara yedirir, içirirler. Bir mükafat ve karşılık beklemeksizin, binbir çeşit selamete çıkarmak için didişirler. Her türlü fedakarlığa katlanırlar. Bu hal karşısında evlat, eğer onların hizmetinde bulunmaz, hürmet ve içten gelen sevgiyle onlara iyilik etmezse, Allah'ın emretmiş olduğu vazifeyi yapmış olmaz.
0: Kırk hadisi şerif.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.
3: Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Bütün hamdler, şükürler sanadır. Mülk bütünüyle senindir. Bütün iyilik ve güzelliklerin yegane kaynağı da sensin Allah'ım. Mülk ve melekut alemlerinin, görünen görünmeyen bütün alemlerin tek sahibi sensin Allah'ım. Melikler melikisin, halimsin. Günahlarla kirlenen kullarını hemen cezalandırmaz, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları verirsin. Allah'ım, imanın tadına erdikten sonra yeniden küfre sapmaktan sana sığınırım. Senin inayetinle hidayeti bulduktan sonra sapıklığa düşmekten sana sığınırım. İslam'la şeref kazandıktan sonra o şerefi kaybetmekten sana sığınırım. İzzetten sonra zillete düçar olmaktan ve hak ve hakikati kabul ettikten sonra yanlış hal ve tavırlardan sana sığınırım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

ağlarım. Yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de alarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de alarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

0: 40 hadisi şerif. İbni Abbas'tan işitildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: herhangi bir Müslüman ki ona bülûğ çağıyla iki kız yetiştirir de onları korumayı güzel yaparsa onu cennete koyarlar. Bu hadisi şerifte özellikle bülûğ çağına ermiş kız çocuklara iyi bakmak, onları gözetmek üzerinde durulmuştur. Yetişkin çocukların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması küçüklere nispetle daha güç ve külfetli bulunduğundan onların çilesini çekmek ve sabırla hareket etmek karşılığında Allah Teala'nın cenneti mükafat olarak vereceğini Peygamber Efendimiz haber vermektedir. Bünye ve duygu bakımından erkeklere nispetle daha zayıf bulunan kız çocuklarının bakıma ve korunmaya ihtiyaçları daha fazladır ve önemlidir. Önemli hizmetlerin sevabı da büyük olur. Onun için cennet vaat buyurulmuştur. Bütün bunlar İslam, iman ve ahlakı üzere yürütüldüğü zaman kıymet kazanır. Aksine bir yol tutulursa ebedi felakete götürür.
1: Kırk hadisi şerif.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
3: Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Vicdanlarına sana dua ve münacatın hazzını duyurduğun ve hizmete adanmış insanlar haline getirdiğin makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

0: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.5.

0: 40 hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Aziz ve yüce olan Allah, merhameti 100 parça etti de 99'unu kendine alıkoydu ve yeryüzüne bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan yaratıklar birbirleriyle merhametleşirler, hatta at yavrusuna isabet etmek korkusundan ayağını yavrusundan kaldırır, onu korur. Bu hadis-i şeriften anlaşılan hükümler şunlardır. Allah Teala Hazretlerinin merhameti sonsuz denecek kadar geniştir ve boldur. İnsanların tabiatında ve bünyesinde merhamet duygusu vardır ve yaratılış mayasında mevcuttur. Aynı zamanda bu merhamet çeşitli tesirlerin altında yok edilmemelidir. Fiili olarak yaratıklar üzerinde varlığını göstermesi için insanların daima bu iyi duygularını çalıştırmaları istenmektedir. Akıl ve muhakeme nimetinden mahrum olan hayvanlarda bile merhamet hasleti vardır. Hayvanların kendi yavrularını nasıl korudukları ve onları nefislerine tercih ederek nasıl besledikleri görülen ve bilinen gerçeklerdendir. Cenab-ı Hak hayvanlarda da merhamet hasletini yaratmıştır. Merhameti çok bol ve geniş olan Allah'ın güzel, rahim ve rahman sıfatlarından feyiz alarak merhametli olmaya çalışmak insanlığa düşen bir vazifedir.
0: Kırk hadisi şerif.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
4: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
3: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! En değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillah.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey Nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: zikrinle sana yaklaşabilirim. Biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbim.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi Deavat 89.

0: Onların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Rabbim, senin yardımını diliyor ve sana tevekkül ediyorum. Ne olur ne dünya ne de ahiret.

ahiret meselelerinde beni çaresizliğimle baş başa bırakma. Ey buraların ve ötelerin Rahman ve Rahim Rabbi, işte kulluğumla kapına geldim ve huzurundayım. Ey günahkar kullarını affeden Rabbim, kendine yazık etmiş biri olarak kapının tokmağına dokunuyorum. Ey zalimlerin bile rahmetini umduğu Rabbim, çok cürümler işledim ama yüce divanında diz kırıp boyun büküyor, senden affımı umuyorum. Yüce Mevlam, merhametini esirgeme ne olur. Ben günahkarım, sense bağışlayansın. Günahkar kulları senden başka kim bağışlayabilir? Bu kulunu da bağışla, ey merhameti sonsuz, ey yardım edenlerin en hayırlısı Rabbim.

0: Yol kendini açınca.
1: Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrına

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Hadis-i Şerif.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cibril devamlı olarak bana komşuyu tavsiye ediyordu. Hatta zannettim ki Cibril komşuyu varis kılacak. Komşuyu gözetmek ve onu korumak imanın kemalindendir. Komşuya vasiyet demek, ona güç miktarınca iyilik etmek, hediye vermek, güler yüz göstermek, selam vermek, halini sorup araştırmak, muhtaç olduğu şeylerde ona yardımcı olmak ve ona eziyet verecek maddi ve manevi işlerden sakınmak demektir. Komşu hakkını gözetlemek üzerinde Cibril o kadar önemli durdu ki, Peygamber Efendimiz aleyhisselam, komşunun aynen yakın akrabalar gibi insana malında ortak olacakları zannında bulunmuşlardır. Komşu kim olursa olsun ve hangi halde bulunursa bulunsun, ona takat miktarı iyilik ve ihsan etmek lazımdır.
1: Kırk Hadis-i Şerif.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

0: kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
2: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
4: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.
5: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: 40 hadisi şerif. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ya Resulallah, dedim, benim iki komşum var. Bunlardan hangisine hediye edeyim? Sana kapısı en yakın olanı, buyurdular. Bütün komşulara vermek imkanı olmadığı zaman, bunlar arasında en yakın kapı komşuyu seçmek gerektiğine delalet vardır. Daha fazla kimselere vermek gerektiği zaman, yine yakınlık sırası gözetilerek vermelidir. En yakın komşu, en çok hak sahibi olandır. Çünkü yakın olan, komşunun evine giren şeyi daha fazla görür ve onu arzulayabilir. Bir de yakın komşu, yardıma ilk koşandır. Öncelik hakkı vardır.
1: Kırk hadisi şerif.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim, el mütekebbir. Kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, Peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin, her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım! Ey affedenlerin en yücesi olan Afüv! Sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af, yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden, hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Errahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddûs. Ey yüceler yücesi Allah'ım! Kırık dökük hallerimi ancak senin lütfun ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek, kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhamet hislerinin ötesinde olan yüce Rabbim. İşte huzurundayım. İhtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Dua ve niyazım da başkasına değil, yalnız sanadır. Gönlümü hoşnutluğunun serinliğiyle ferahlatmanı ve bana olan nimetlerini kesintisiz devam ettirmeni istirham ediyorum. Ey Kerim, Cemil ve Erhamurrahimin olan Allah'ım! Ameli az, dua ve niyazda ifade eden aciz, bu garip ve zavallı kuluna merhamet et. Bitip tükenmeyen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillah.

0: 40 hadisi şerif.
1: İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman, Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa, Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Eğer ana babadan biri bulunursa, bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa, onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan razı olmaz. İbni Abbas'a soruldu: Eğer ana baba o çocuğa zulüm etmiş olsalar da mı? Çocuğa zulüm etmiş olsalar dahi. Cevabını verdi. Tahavi de diyor ki, mübah olan şeylerde ana baba emrine itaat edilir. Yasak olan şeylerde değil. Bir kısım alimlere göre de dünya işlerinde zulüm etseler onlara itaat edilir ve rızaları alınır. Yoksa ahiret işleri için yapacakları zulüm için rızaları şart olmaz. Şafii alimlerinden İzzettin İbni Selam şöyle diyor: Ana babanın çocuğa her emrettiğine çocuğun itaat etmesi ve her yasak ettikleri şeyi yapmaması icap etmez. Bu görüşte alimlerin ittifakı vardır. İmam Gazali'ye göre ise haram veya helal oluşu kesin olmayan şüpheli işlerde ana babaya itaat lazımdır. Haram olduğu bilinen işlerde onlara itaat etmek icap etmez. Alimlerin çoğu bu görüştedir. Çünkü şüpheden kaçınmak takvadır. Ana babaya itaatse kesin bir emirdir. Burada hatıra şu gelir: ana ve babadan her ikisinin hakkını gözetmek mümkün olmazsa, yani birini gözetirken diğeri bundan eziyet çekerse ne yapmak gerekir? Buna şöyle cevap veriliyor: hürmet ve tazim icap eden işte babanın hakkı tercih edilir. Hizmet ve nafakaya dair işlerde anne tercih edilir. Mesela ana ve baba ikisi beraberce çocuklarının yanına varsalar, çocuk baba için ayağa kalkar ve ondan bir şey istedikleri vakit önce annesine verir. Ana babadan yalnız birine yetecek kadar bir nafaka çocukta bulunmuş olsa, anne babaya tercih edilir. Çünkü anne çocuk için çok zahmet çekmiştir. Ona karşı şefkati fazladır. Onu taşımış ve emzirmiştir. Hastalığında ve sağlığında onun hizmetini yapmış, kir ve pasını temizlemiş ve terbiyesinde bulunmuştur.
0: Kırk hadisi şerif.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.
2: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
3: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
4: Dikkat edin, vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa, bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa, bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddüs. Ey bütün sesleri işiten, ey anne karnında yaratırken kemiklere etten elbiseler giydiren, ey öldükten sonra tekrar dirilişle onlara yeniden hayat verecek olan yüce Allah'ım. Ey günahlarla kirlenmiş kullarını hemen cezalandırmayan, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları veren merhametliler merhametlisi. O güzeller güzeli Esma-i Hüsnan hürmetine, kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun ismi azamın hürmetine, işte huzurumdayız, sana dua dua yalvarıyoruz. Ne olur Allah'ım, içine düştüğümüz sıkıntılardan kurtulmamız için bize çıkış ve kurtuluş yolları göster. Ey her şeyin maliki, her şeyi bilen, her şeye hükmü geçen ve her dilediğini yerine getirmeye muktedir olan Rabbimiz. Sonsuz kudretin hakkı için bütün hata, kusur ve günahlarımızı bağışlamanı, İhtiyacımız olan her şeyi bize karşılıksız vermeni ve hesap gününde altından kalkamayacağımız sorularla yüz yüze getirmemeni ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir hesaba maruz bırakmamanı diliyoruz. Ne olur Rabbimiz, biz aciz kullarını kapından eli boş, haybet ve hüsran içinde geri çevirme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

0: 40 hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi: En yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut. Ayeti nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp şöyle çağırdı: Ey Kâb ibn-i Lu'ey oğulları! Canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdümenaf oğulları! Canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Haşim oğulları! Canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdülmuttalip oğulları! Canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Muhammed'in kızı Fatıma! Canını ateşten kurtar. Çünkü ben senin için Allah'tan bir şeye sahip değilim. Ancak size akrabalığım var. Ondan dolayı size iyilik ederim. Dünyada ihsanda bulunurum. Hadis-i şerifte geçen Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesi nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifte yüksekçe bir yer olan Safa'ya gitti ve uzak ve yakın bütün akrabaları, kabile ve soydaşları etrafına topladı ve onlara bu hadis-i şerifte geçen hitabeyi irat buyurdu. İçlerinden Ebu Leheb çağrıya karşı çıkıp, ''Bizi bunun için mi buraya çağırdın, helak olası?'' diye hakarette bulundu. Bunun üzerine Ebu Leheb hakkında Tebbet suresi nazil oldu ve onun helak olmuş cehennemliklerden bulunduğunu Cenab-ı Hak haber verdi. Hadis-i şeriften iki hüküm çıkmaktadır. Birincisi, Allah'a ve Resulüne iman etmedikçe, mümin olmadıkça akrabalık ve yakınlık fayda vermez. İkincisi, akraba ve yakınlardan mümin ve kafir bulunanlara iyilik ve ihsan edilir, onlara öğüt verilir. Bu, dünyada yapılacak bir hizmettir.
0: Kırk hadisi şerif.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
3: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Rahim Ferdün Hayyün Kayyumun Hakemün Adlün Kuddus Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin Senin kudretinin sonsuz rahmetinin de sınırsız olduğuna gönülden inanıyor Yüce dergahının önünde el açıp yakarışa geçiyoruz Allah'ım Bize istenilebilecek şeylerin en güzelini istemeyi, yapılabilecek duaların en hayırlısını yapmayı lütfeyle. Hak katında en makbul başarılara ulaşmayı, en hayırlı ameller işlemeyi, en bereketli sevaplara nail olmayı, hayatın ve vefatın en güzelini nasip eyle. Ya Rabbi, ayaklarımızı kaydırma. Ve her zaman sabit eyle. Mizanda hasenatımızı ağır eyle. İmanımızı tahkiki iman eyle. Katındaki derecelerimizi yüksek eyle. Namazımızı ve yerine getirmeye çalıştığımız diğer ibadetlerimizi kabul eyle. Hatalarımızı da bağışla Allah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

0: 40 hadisi şerif.
1: Enes İbni Malik'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse sıla-i rahim yapsın. Hadis-i şeriften anlaşılıyor ki sıla-i rahim vazifesini yerine getirmekte iki semere vardır. 1. Rızkın genişlemesi ve bol olması. 2. Ömrün uzaması. Rızkın genişlemesi, akrabaya yapılan iyilik ve ihsan karşılığında Allah Teala'nın rahmet ve ihsanını vaat buyurmasına dair geçen hadis-i şerifler mealinden anlaşılmaktadır. Dilediği kimselere hesapsız rızık ve bereket verir. Ömrün uzaması üzerinde çeşitli izahlar yapılmıştır. Bunların bir kısmı şöyle hülasa edilir. Hadis-i şerifte sıla yapanın eseri geciktirilir ifadesi vardır. Eser, insanın yerde yürürken bırakmış olduğu ize denir. Bir kimsenin izinin uzatılması, hayatta kalması ve ömrünün devam etmesi olur. Ecelin bir ismi de eserdir. Çünkü ecel, ömrün arkasından gider ve onu takip eder. Bu bakımdan eserin, yani ecelin gecikmesi, yine ömrün uzaması demek olur. Yahut geriye iyi ve salih bir nesil bırakır da, kendisine ölümünden sonra dua ederler. Arkasından hayırla yad edilir. Eserin geciktirilmesi, adamın akıl ve anlayışının devam etmesi, bozulmaması anlamını da ifade eder. Yaşayışta bereketlilik olur. Ecel, Allah'ın ilminde malum ve değişmez bir hal olduğuna göre, gerçek manada bunun uzaması, ölüm işiyle görevlendirilen meleğin ilmine nispetledir. Mesela, bir insan için, eğer sıla-i rahim yapmazsa ömrü 60 senedir, sıla yaparsa 70 senedir şeklinde meleğin bilmesi halinde ömründe uzama olmuş oluyor. Fakat Allah Teala o insanın sıla yapıp yapmayacağını ezelden bildiğinden onun katında değişen bir şey olmuyor. Netice itibariyle sıla-i rahmin rızıkta genişliğe ve ömürde berekete vesile olması vardır.
0: Kırk hadisi şerif.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün addün kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, yardımına pek muhtaç bu aciz kullarını da cennetindeki en yüksek derecelere nail eyle. Yüceler yücesi Allah'ım, senin o engin lütuf ve kereminden, başlangıcı ve sonuçları itibariyle içi de dışı da güzel olan en kapsamlı hayırları istiyoruz. Bu hayırları bize nasip eyle. Allah'ım, kulaklarımıza bereket ihsan eyle. En güzel sözleri duyalım. Gözlerimize bereket ihsan eyle. Görmenin hakkını verelim. Ruhlarımızı mübarek kıl. Yaratılışlarımızı, ahlakımızı, hayatımızı, bütün amellerimizi ve vefatımızı güzelleştir, bereketlendir ve çok büyük hayırlara vesile eyle. Eksik ve kusurlarıyla beraber hasenatımızı kabul buyur ve lütuflarına en çok muhtaç olan bu biçare kullarını cennette en yüksek makamlarla sevindir Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulüne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Muttefekun aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddüs. Ey ezel ve ebed sultanı Allah'ım! Evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktu. Ahir sensin, fena ve ademden münezzehsin. Nihayette bütün varlık fena bulacak ve yine bir tek sen kalacaksın. Zahir sensin, senden daha vazih, ayan beyan bir hakikat yoktur. Her şeyin ötesinde, ötelerin de ötesinde, kainat ve hadiselerin biricik merci batın da yine sensin. Allah'ım, sana yeryüzündeki kum taneleri adedince şükrediyor ve salih kullarına olduğu gibi bana da rahmetinle muamelede bulunmanı diliyorum. Peygamber Efendimiz hürmetine, Ehli Beyti ve ashabı hürmetine, ne olur bizden evvel binlercesinin bu kabil dileklerine icabet ettiğin gibi bize de lütfundan kapılar arala ve başımıza sağanak sağanak ihsanlar yağdır Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. Tirmizi, Sıfatül Kıyame 2.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddur. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! Bizi her türlü bela ve musibete karşı koru, bize afiyet ihsan eyle. Sefaletle boğuşan insanların durumuna düşürme. Muhabbet kaselerinden doyasıya içir ve bizi ümitsizlik ve çaresizlik içinde kalanlardan eyleme. Amin. Kainatın efendisi, bütün hayır yollarını insanlığa açan, peygamberlik silsilesinin mührü Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âl ve ashabına salat ve selam ediyor. Bu vesileyle dileklerimizi sana arz ediyoruz. Dileklerimizi kabul eyle Allah'ım.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida.

İbni Cüreyç radıyallahu anh şöyle dedi. Ebu Zübeyr'in Cabir bin Abdullah'tan işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Müslim, İman 134.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş, ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: Ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah'ım, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Rahim, Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddus. Allah'ım, sen bize bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin. Bize iman verdin, hidayet verdin, rızık verdin. Sana sonsuz hamd ve şükürler olsun. Bizlere dua etme lütfunu veren Rabbim, sen ki kalpler iki parmağımın arasındadır buyuruyorsun. Kalplerimizi sırat-ı müstakim üzere sabit kıl. Rabbimiz, biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından bizleri haberdar ettin. Bizleri varlığa erdirdikten sonra sana layık kul, Habibine layık ümmet, Kur'an'a hadim millet eyle. Peygamberimiz Efendimiz'den öğrendiğimiz şekilde ellerimizi sana açıyoruz. İçimizi yalnız sana döküyor, kalplerimizde umutla engin rahmetinin kapısına dokunuyoruz. Kullarım beni sana sorarlar. De ki ben onlara çok yakınım. Dua ettikleri zaman dualarına icabet ederim buyuruyorsun. Ey bizi hiçbir zaman terk etmeyen Rabbimiz, bizi kapından geri çevirme. Senden başka sığınak bilmiyor, senden başka Rab

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Abdurrahman bin Af radıyallahu anh'tan rivayet edildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Yüce Allah şöyle buyurur. Ben Rahmanım. O akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim. Ebu Davud, Zekat 45.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
3: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını

ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrı.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Ebu Davud, Edeb 49.

Ey gerçek hayatın sahibi ve her şeyin varlık ve devamı kendisine muhtaç bulunan Rabbi Rahim. Vicdanlarımızda sürekli zat-ı akdesini yad etmeye bizi muvaffak kıl ve bütün latifelerimizi zikrinle ihya buyur. Ey her şeyi var eden hayat sahibi Hay ve ey her şeyin varlık ve bekasını kudret elinde tutan Kayyum, kerem ve cömertliğine hudud olmayan yüce Allah'ımız. Hay ve Muhyi ismi celillerinden gelen nurlarla ölmeye yüz tutmuş gönüllerimize hayat üflemeni, nezd-i uluhiyetinden ekstra bir armağan olarak göndereceğin ilmi ledün ile bilip duyma, duyup tanıma ve marifet ufkumuzu genişletmeni diliyoruz. Ölürse günahlarla kalbin latifeleri yoktan var eder, Hayyu Kayyum yine canlanıverir birden kalbin zümrüt tepeleri. Affı bol, merhamet zengini Allah ile.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ben gerçekten nefsime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Beni katından bir mağfiretle bağışla. Bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın. Tirmizi, Deavat 98.

selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara, selam sana Hak Habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalibi Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahim'ce selam sana, Rahim'ce selam sana, Gafur'ca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana.